0: lider izin.
1: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben

kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa.

Radyo Lider İzmir.

senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben. Burası

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz diye sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşam.

Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Dilerim önümde güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim, benden

0: Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535-290-3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmışım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

vefasız sevgilin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. Bana sor sensizliği. Mutluluğu tanırsın.

Allah aşkına gel. Gel, kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum,

Burası Radyo Lider İzmir. Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?

Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: muratla, gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam. Kazasız belasız gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar, sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam, gönlünüzce güzel bir hafta diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla bu haftanın ilk Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında 9'u 10 geçeye kadar kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaşacağım. Allah nasip ederse o saatten sonra da WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı canlı canlı paylaşacağız gecenin ilerleyen saatine kadar. Bu arada kadın kapalı evet, avukat Çağlan Merve Özdemir kardeşimiz. Yanınızda herhalde Nurhan diye bir kardeşimiz var, abisini araması gerekiyor, çok acil. Kadın kapalı da abla kardeşler, Çağlan Merve Özdemir Hanım, hanginizin koğuşundaysa size zahmet, yanında Nurhan kardeşimiz varmış, abisini araması gerekiyor. Sonrasında Çağla Merve Özdemir kardeşim, Bahadır Bey kardeşim sizi çok çok sevdiğimizi söylememizi ricasında bulundu. Sizi çok seviyormuş, bilginiz olsun. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını hadi bakalım yaptık. Bismillah.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakla bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi, Gedizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi, Mami, Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Eci, Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi, ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim.
2: Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun Enver Yılmaz'dan su misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek burada kadar birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akyüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Ser, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3.0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamım Bakide Hicam Muti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
0: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den eski İzmirli Ozan yazar. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan yazar. Aslan kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı kardeş koğuşumuz olan B18'de bulunan Aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Volkan Şendil, Mete Dökme, Halil Üzrek, Nuri Özden, Engin Zengin, Cikselo, Murat Koşar, Kerim Bakır, sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan yazar, kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Mert Kaya. Aynı kurumda bulundum B18'den iki gözümün çiçeği, abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar'a da bin selam olsun, sizleri seven eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abilerim, eski İzmirli Ozan yazar, Özcan yazar kardeşlerim, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Gürbüz Kıyatçı, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz. B18'de bulunan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme. B18 koğuşuna selam olsun, yine senin aracınla kadın kapalıda yatan sevdiğim Rümeysa Kınık radyo başına. Bir tanem, seni senden bile çok seviyorum. Kendine dikkat et, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Başta aslandayım Mustafa Yıldırım, Aslan abilerim Özcan yazar, Ozan yazar, Gürbüz Kıyatçı, Berkay Özel, Diğer Birinci, İsa Aslan, Osman Karakalpak, Murat Koşar, Vahap Aksoy kardeş koğuşunda. B18'de olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bakır'a selamlarım bakidir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buratan Yıldız, kısacası Ati. Aleykümselam Atalay kardeş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerini yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını da unutma. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım. Aleykümselam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibrit çöplük koca bir daha yok etme yeter. Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk sevgilerimle. Aleykümselam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleykümselam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çenek, buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal Koyraz, Sayıcı Çağrı, İşçi Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

selamünaleyküm Murat abi. Ben TK C1'den Zübeyir Akgülüş'üm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Doğanay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim. Ben TK C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüz'üm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepe'li Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin. İyi

0: Bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemen C3A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz, hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limon Teperi, Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalım Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz, eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şark sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam

0: Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş. Gaziemir'den Şafak Yüksel Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu. Emre Tomruk Ramazan Çıtırgı Sarı Samet Öztunç Burak Özkul Bucalı Maras. Zübeyir Aküzüm Ege Kocaer. Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten kadın kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalıda yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtake'nin yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokçam, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, öz abim Mehmet Ali Özgün Çukur'dan, Muhittin Öner Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak da selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Alada, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pek Acar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine gece bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum.
1: Selamünaleyküm.

0: Yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B 10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben, başta Öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi, bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran,

Tufan, Sürget, Agire, Seyfettin, Soner, Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı İşçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Uğurlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı. Bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Kurtuluş Çakarlı. Aleyküm selam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Hadir, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umut Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba. Tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran, Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrıbeyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin, İkinci Samet, Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feris Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, namı der Çiko dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun gülen yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan dayım Müslümcan Kuzguncuk, namı der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve aslan abim Gürkan Tilki, akabinde derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, aslan mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleykümselam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta karizma abim. Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko. Yusuf Kıvılcım, Namı Der Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal. Dostlarım Harun Ağır, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasından kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan Can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler, saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven.

Albümün de bu derlere, bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen, Ceyki Koşnatan Bornavalı, Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Avşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Candoğan aslan abim, Reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda, Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin, Ahmet Öz Esmer Alaçatılı, Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı, Can dayı Murat Altında, Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere, Reis Harun Güven abimden, Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen Ceyki koğuşundan, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abi Mert Mutin, namı der Bornavalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, boz torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta can dostum Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım

yapışmak dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim, Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim, Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle yatan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, Aslan kardeşim, Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan Aslan kardeşim, Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den

0: Konya'dan Mustafa Gül, gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk, her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kadar birliği yaptım abi, dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi, ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuştan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuştan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi be? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Tekrardan selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştık. Sonrasında güzel bir şarkı. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Şarkan 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Güçer Başka Koğuşumuzun adaletini sağlayan Onursuz Aget Ürey, Mehmet İlan, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Tevşi 6 koğuşunda yatmakta olan Aslan abi Mert Güçer, yani Merdo. Devamında Hulgür Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Ergül Gülfidan, Mehmet Kaymaz, yani Mışko, Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkat, Murat Aydın, Eray Çakır, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Zindan soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Elbet bir gün aslanlar, Seyda Perinçek'ten Derdo. Selamünaleyküm Murat abi, biz 4 nolu B16 koçtan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleyküm selam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap, Yentüz Bozan Fidan ve dayımız Ali Demirkıran. Gece bizden bir söz, biz de kaybetmek korkusu yok, kazanmadığımız oyunu bozarız, Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya, Sedat Oğuz Demir, Engin Avşar, Doğukan Taşer, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz, bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar, yoldaş Cancan. Kurtuluşum, dikenli yolların sonunda senin kokun varsa ben o yolu yorulmak için değil, sana varmak için yürürüm. Şimdi sen nasılsın desen yoksun diye başlarım söze. Hasretim işte değil, bir ömür, bin ömür de yolunu gözlemekle geçse, ne yolunu gözlemekten ne de seni sevmekten asla vazgeçmem. Seni çok özledim ve çok seviyorum, sevdiğim Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, seni nasıl sevdiğimi bir bilsen vallahi sen dahi bu sevdaya hayran kalırdın. Ben seni öyle kuru bir hevesle değil, yüreğimin en mahrem köşesinde büyüttüm, bir muhabbetle sevdim. İsmini andığımda içimin titrediği, hayalini kurduğum, gözlerimin daldığı bir aşkla, Gökçe Çiçek Çakarlı. Selam Murat abi, biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen, aleyküm selam kardeşlerim. Kıymetliler Zıla Zongul ve Zeynep Burak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derler armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Zehra Köse'den Merdo şarkısı çalarsanız. Canım abim Serhat'ım, seviyorsun, kendine iyi bak kardeşin Derya. Selamünaleyküm Murat abi, İzmir'den Şakran 1 nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan selamlarımızı gönderiyoruz. Aleyküm selam kardeşlerim, sağ olun, sizlere de sevgiler, selamlar. Canım abim Serhat Bozdaş, sen benim için sadece abim değil, zor zamanlarda bile güçlü duruşuyla örnek olan kocaman yürekli bir adamsın. Ne yaşarsan yaşa, hiçbir zaman yalnız olmadığını bil. Dışarıda seni sevenlerin, seni bekleyenlerin ve güzel günlere kavuşacağına inananlar var. Rabbim yolunu açık, gönlünü ferah eylesin, seni çok seviyorum abim. Murat Yaprak'tan Devlerin Aşkı Büyük Olur, bu şarkı sarsılmaz, Serhat Bozdaş'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1C 18 koğuşundan Soner Demirci, aleyküm selam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrak.

ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine. Ben hemen de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T tipi. C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse. Canım abi Murat Bahri, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir koğuşum. C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abi T1 C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim yakışıklı paşam Soner Demirci'ye ve koğuşunda bulunan abileri ve kardeşlerine selam olsun. Ablam bizi sakın düşünme. Burada herkes iyi, her şey yolunda. Sen canın sakın sıkma. Ailen ve bütün arkadaşlarının da selamları var sana. Seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ol, unutma. Her zaman yanındayım, nerede olursan ol. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK1 koğuşundan Altındağlı Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Buradan kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdim. Canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana olan aşkım. Gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz, seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın değerlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. B9'da bulunan Can bacım namı der Kürtülüğe gelsin bu mesaj. Can bacım 13 yıl ne olursa olsun sen başını dik tut, önünde uzun bir yol olabilir ama her gün o yolun bir parçası geride kalıyor. Moralini bozma, gücünü kaybetme. Dışarıda seni seven ve seni bekleyen insanlar var. B19'un duvarları bedenini tutabilir ama yüreğini ve cesaretini asla. Sabret Hülyam. Güçlüdür bizim selamımız, sevgimiz ve dualarımız seninle. Kırtaylardan selam olsun. B9'da bulunan can parçam namı der Kürt Hülya'ya gelsin bu mesaj. Hülya bacım sen öyle kolay pes edecek biri değilsin. Ne kadar zor olursa olsun dik durmaya devam et. Günler geçecek, takvim yaprakları birer birer kopacak. Sen yeter ki kendine inan, gerisini zamana bırak. Dışarıdan sana kocaman bir selam gönderiyoruz. Gücünü, neşeni ve o güzel inadını hiç kaybetme. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Her gün seni hayal ederek uyanıyorum. İçimde hem özlem hem umut var. Hele yokluğun öyle ağır geliyor ki kalbim dayanamayacak gibi duruyor. Ama seninle geçireceğimiz o günlerin hayaliyle dayanıyorum. Yarınlar ne getirecek bilmiyorum. Hep yanındayım. Hep senin için buradayım. Sevdiğim kadın. Murat abi ben TK16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim, boncuk gözlüm, canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüm ama seni beklemek benim için yük değil. Nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığını. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bize ama özlem ayıramadı elbet bir gün. Tüm canıma can katan eşim seni çok ama çok seviyorum ömrüm. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Şakran TC5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın? Ben İzmir'e geldim, temizlik yapıyorum, evimizdeyim sevgilim, merak etme. Bugün aramadın, hatlar bozuk sanırım. Doğum gününde ara beni sevgilim. O gün kullanalım dakikamızı, seni çok seviyorum. Öpüyorum güzel yüzünden ay parçam. Şakran TC5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Mert'im güzel yüzlüm, benim aklım hep sende. Çok özledim seni. Çok kokuyor yok, çok koyuyor yokluk. Evimize geldim bomboş, rüyalarımda hep sen varsın. Çok güzel görüyorum, az kaldı sevgilim. Bitecek bu hası, cuma gününü iple çekiyorum. Lütfen kıyafetlerini düşüm yaptır, havlunu da yaptır, yerlerini getireceğim. Cuma günü seni çok seviyorum, mis kokulum kartanem. Şakran TC5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım nasılsın, umarım iyisindir. Ben bildiğin gibi işte. Dün 2 dakikamız vardı, aramadın, hatlar bozuktu herhalde, boşa gitti maalesef. Biz yazlıktayız, temizlik yapıyoruz, düzeni oturtacağız. Seneye de inşallah birlikte geleceğiz buraya. Seni tarifsiz özledim, yokluğun canımı çok acıtıyor ama geçecek bu günler, bunu biliyorum. TC5'teki canım eşim Aksel Varol'a elimizden gelen tek şey dua etmek. Dualara sığınacağız, Allah'ın izniyle her şey tahminimizden de güzel olacak. Mektubun gelmiş ama okuyamıyorum.
Eve dönüp okumak için sabırsızlanıyorum. Yine aynı kötü rüyaları görmeye başladım. Hat bozuk değilse beni ara, konuşmaya ihtiyacım var. TV5'teki canım eşim Aksel Varol. En karanlık gecenin ardından en aydınlık günler başlar. Aydınlık günlerimiz yakın. Sabredeceğiz ve karşılığını alacağız. Allah'ın izniyle her zaman ne olursa olsun yanındayım. Her an aklımda, kalbimde, dualarımdasın. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Benden sana ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nazar Beydili. Aleykümselam kardeşim. Başta reisi Mete Beydili, hanım ağam Canan Beydili, can içlerim Meltem, Metecan Beydili, abim Çapa, Hakan Ecerel, dostlarım Nurhan Gökçen, İrem Erdemir, Melisa Zeytunlu, Ceren Korkmaz, Nazar Altaş, İleyda Doğan. Hepinize bin selam olsun. Allah'a emanet olun. Özgürlük yakındır. Bizi tanıyan tüm adını sayamadım dostlarımıza selam olsun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı gece armağan olsun. İyi yayınlar abicim. Murat abim ben Nazar, yolumun sonu Yenince'ye sesleniyorum. Bedenin orada olabilir ama kalbinin sahibim. Bıraktığın evde ilk günkü gibi seni bekliyorum. Hasretin ne kadar ağır olursa olsun senin sevgini taşımak benim için en büyük şereftir. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Emrah'tan aşığım ben sana. Ben Ayşe Onay ve 10 koğuşuna yatmakta olan aslan ablam Buse Onay. Bugünler de geçecek, alacağız seni oradan. Son 7 gün ablam, seni çok seviyorum. Berkay'ın sana selamları var. Uygar Donay'dan hasret şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben Şakran B10 koğuşuna yatmakta olan Buse Onay. Derdilerim Çiçek Sakal, Melike Tekeli, Beyza Özkan, Serenay Karabaş, Duygu Dert, Nilay Şener, diğer koğuşta Cevriye, Nesi Var ve Tayyip'e, Kızıltepe Murat Şampınar'dan engel şarkısı armağan olsun. Şakran T3 B9'da yatmakta olan Necip Takar, canım kocam. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun canımın işi. İnşallah tekrar eski gibi olacağız. Belki bu bir imtihandır, birbirimizin kıymetini, değerini anlamamız için. En kısa zamanda yanımızdasın kurban olduğum. T3 B9'da yatmakta olan Necip Takar, kurban olduğum aslan kocam. Seninle yaşamak varken yokluğunu yaşamak zoruma gidiyor. İyi bak kendine, ocağında benim de canım var. Omuzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Güzel gözlüm, seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan bu hayat bize bir mutluluk borçlu. Gel artık, gel her şeyim. Uygar Donay'dan gel yürek yaram şarkısı armağan olsun. Şakranda yatan sevgilim Ferhat Arslan, sen benim sırtımı yasladım da kalbimi emanet ettiğim sevdamsın. Seni görmek beni mutlu ediyor. Aşkım çok tatlısın, iyi ki benimsin, seni çok seviyorum. Dünyadaki ezanlar durana kadar sevgimle yaşa yarim. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan, gittiği yere kadar değil, ömrümün yettiği yere kadar sevmek istiyorum seni. Ben sana gönlümü vermişim, ömrümün lafı bile olmaz. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Şu an çok mutluyum ve heyecanlıyım. Tamamen senin olacağım günü bekliyorum, seni çok seviyorum. Sevdiğim adam karın Zuhal Arslan. Murat abim ben Cemile Temoçin, canım kocam Burak Timoçin radyo başına. Evdeyiz, film izliyoruz, seni seviyorum, iyi ki benim kocamsın. Ömrümün son nefesine kadar seni seveceğim. Canını sıkma, bir şeyi kafana takma, Allah'ıma emanet ol, her daim arkandayım senin için. Kibariye'den kara gözlüm armağan olsun. Murat abi ben Cemile Timoçin, Sedat Sakız Çiçeği, Yalçın Sakız Çiçeği radyo başına. Aslanlar kafese yakışmaz dediler, aslanlarım kafese koydular. Tez vakitte çıkmanız dileğimle. Kadın kapalıda yatmakta bulunan B1 koğuşuna da selam olsun. Sevim Savucu, Ebru Özü Uyanık, Ceylan Taşkıran, İstanbul Güzeli, Yasemin Ödek, ismini sayamadıklarım. Hakkını helal etsin, Allah özgür günlerde buluştursun bizi. B7 koğuşuna yatmakta bulunan İremo Arantaş, canını sıkma, en kısa zamanda yanımızdasın. Ben Cemile ablan, seni seviyorum. Buse ben, 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez. Seni kaderimize yazan Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben eksiktim, seninle tamamlandım. Yorgundum, seninle güçlendim. Seninle çoğaldım, seninle huzur buldum. Rabbim seni kalbimden, ömrümden eksik etmesin. İyi ki varsın sevgilim. Abi hayatımın en kıymetlisi için Hiray Zardoş, Kimin Var Ki Senden Başka şarkısı armağan olsun. Ben Buse, 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez, sol yanımın sahibi, kokusu cennetim, gözümle değil gönlümle sevdim. Varlığına şükür günümü aydınlatanım, gecemi süsleyenim, buram buram güven kokan limanım, canım bildiğim, canımdan ötem, iyi ki varsın sevgilim. Kıymetli Ahmet Kaya'dan senden başkasını seven delidir armağan olsun.
Cümleten selamun aleyküm. Ben Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Yunus kardeşim, senin Yunus Batur. Bayraktan maviş.

Mavi senin de Azat Özışık, Azat'ım selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, ben de sizleri seviyorum. Sizlere de koğuştaki tüm abi kardeşlerimize de sevgiler selamlar. Ben Yunus Batur Menemen B18'de kıymetli kardeşim dostum Emir Kızılay radyo başına. Emir Kızılay radyo başına. Ben Yunus Batur, istemiş olduğun emsalsiz kararları

0: Koğuştan Gökmen Gökdeniz, kader birliği yaptım kardeşim Remzi Şahin Yılmaz, kadim dostum Afşin Üstüner, Adana Hürriyet'in altın çocuğu Uğur Yüklük, Uşaklı Yaşar Arslan, Kasımpaşalı Metincan Baysal, kardeşlerim Zülfü Şahin, İsa Aybo, Adem Taşdemir, T2'de yatan Eyüp Gürgür, T1'de yatan Aslan Yenlerim, Berdan Doğanay, Cio Yaşar Doğanay, Ali Tura Pentüs, Kandıra T2'de yatan can dostum Raif Ceviz Kıran'a ve tüm Ceviz Kıran ailesine, Buca Kırıklar'da yatan Eser Mayda, Foça'da yatan dostum Kadir İvak, Ramus Yılmaz'a ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun gece bir söz. Bizi tanıyan vazgeçmiyor, seven ne yapsın, bırak her şey gizli kalsın. Karadan selamlar, nasılsın, bizleriz. Baban aradı, yarın açık görüş yokmuş, ondan haftaya gelecek. Ben yarın geleceğim, evdeyim bu hafta, yaz temizliği yapıyorum. Yarın görüşürüz, kendine iyi bak. Umarım beni kızdırmazsın sözlerinle, görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'den Memocan. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan ömrüm Funda Kıyı. Fundam seni çok seviyorum, her an her saniye aklımdasın. Kurduğum en güzel hayalimsin. Bu dünyadaki en güzel varlığımsın. Kimsenin gücü yetmez yerine almaya. Seni bana veren Rabbime binlerce şükürler olsun. Sen orada ben burada olsam da bu sevgin bende asla bitmez. İyi geceler ömrüm. Murat abi, Fundama ve Koğuş arkadaşlarına Kibariye'den Duman Duman şarkısı armağan olsun. Murat abi, senin aracılığınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel, TK20'de yatmakta olan Sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel, Aslan abim Bahattin Şengel, Reisin Mafya Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Aslan dostum Doğukan Çevik, Torbal'dan Derli abim Sefa Alaz Namıder Bozu, Mesut Yılmaz can dostum Süleyman Akan, 4-0'da yatan Şehmuz Akan Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Yüksek Bıçakkaya. Selam sana sevgili eşim, değerli hayat arkadaşım Esra Korkmaz. Bu ayrılık günleri saymakla bitmiyor biliyorum ama bil ki her gecenin sonu sabah, her kışın sonu bahardır sevgili yavrum. Kalbim seninle aynı ritimde atıyor. Sana verdiğim sözden dönmedim, dönmeyeceğim. Sadakatimiz duvar gibi, vefamız ulu bir çınarın köklerini toprağın derinliklerine saldığı gibi. Sabret sevgilim inşallah, biz bu sabrı sevdaya yazacağız. Seni özledim, seni seviyorum. Allah'a emanet ol, o güzel gül kokulu yanaklarından öpüyorum Lord'un. Ablacım Esra Korkmaz, telefon evrakların hazır. İstediğinde bizi arayabilirsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben TÜŞB17 Koğuş'tan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan biricik eşim, bebeğim Işıl Bingöl'e sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Bu ayın 8'inde açık görüş var. Birol babayı görüşe bekliyorum kıymetli. Murat abi, T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Buradan sevdiğim eşim Işıl Bingöl ve aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Deniz Kuş, Ferit Alpay, Polat Gezgi, Sercan Paşallar, Mustafa Alpay, Abdullah Duman, İbrahim Bineker, Halil Donil, Altıntaş'a bin selam olsun. İyi akşamlar abi, dostlarım için Müslüm Gürses'ten Vefasız Alem çalarsan sevinirim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4A22 koğuşuna yatan abim Cankaya olmak üzere onun derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Serdar Alpboğa, Namıder Serok, Mustafa Melihbaş, Mali Acar, Namıder Ciz, Hacıko Doğukan, Azat Aykut, Zekeriya Kürdi, adını geçiremedim Abidos kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A22 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpoğa Namıder, Serok Yılmaz Baş Namıder, Civciv Mustafa Medih Baş, Hacıko Doğukan, Mali Acar Namıder, Ciz, Aykut Aykut, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk Erdiş Çakmak, İzmir. Can, burada sanki bir yanlışlık var. Erdi Çakmak İzmir'de, ismini sayamadım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere.

0: Güzel akabinde Eşref Paşalı, Saddam, Sürmeneli, Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın. Başka kurumlarda yapmakta olan başladayım. Kenan Kaya, kuzenleri Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Bahar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı, Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Saddam, Sürmeneli, Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın. Başka kurumlarda yatmakta olan başladayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar. Bu derlere bin selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı, Saddam der ki şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşlerim. Bir altı koşuna yatmakta olan canıma can katan Aslı Sultanım, annem nasılsın, inşallah iyisindir. Bugün seninle konuştum, daha iyi oldum sultanım. Bir altı koşunun hanım ağası elbet bir gün anam, o güneş bize de doğacak. Murat abi, ben bir altı koşuna tahliye olan Fatma yani Escobar bir. Buradan senin aracılığın ile derlerime selam yollamak istiyorum. Öncelikle annem Aslı Sultanım, kıymetli ablam Maya, benden anneliğini esirgemeyin. Yıldız Soğuk Pınar, kardeşim Zeynep Damar Pınar, Kılkışlar, Gamze Deringöl, Filiz Eken, Simge Özbudak, Emel Kaya, Kader Özister, Demet Aslan Tosun, Hatice ablama selamlar olsun. Ben sevdiklerime kavuştum, darısı sizlerin başına. Rabbim bir an önce sizleri kurtarsın. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat dayıcım. Bugün senin de Mertcan doğum günümüş herhalde, kardeşinden selamını aldım. Aleyküm selam Mertcan Karayüz, Mertcan kardeşim, Serhat dayıcım, Koçalı Serhat. Hepinize sevgiler, selamlar. Selamlarınızı aldım başım üstüne. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçtan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayt ve Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koğuş'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayt ve Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben Poyraz Taşçı, sizin aracılığınızla sevdiğim kadının doğum gününü kutlamak istiyorum. Sılam, gözümün nuru, ay parçam, iyi ki doğdun ve sen iyi ki varsın. Gökyüzünden yeryüzüne uzanan en güzel çizgidir senin gülüşün. Murat abi, İbrahim Dizdek'ten Seni Seviyorum şarkısı Kadın Kapalı'da Sıla Keser'e armağan olsun. Ben John 4 Damla Yesmezliler, canımdan can olan canım kardeşim Sıla Keser radyo başına. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim kardeşimsin, iyi ki seni tanımışım. Yeni yaşın sana özgürlük, sağlık ve sevdiklerinle olman dileğiyle. Seni çok ama çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını armağan ediyorum. Ben Menemen John 4'ten Hasan Berke Tunçay yani Maviş Murat abim. Sana zahmet. Kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci radyo başına çağırtabilir misin? Evet, Gülçin Cebeci kız kardeşim. Bugün mektubunun cevabını gönderdim. Annem cumartesi sana atılacak mesajları karıştırmış, tüm cevapları verdim mektupta. Acil mesaj gönder. Seni radyoda bekliyorum. Birinci mesajım radyoda kal. Gülçin not. Şarkılar yanlışlık var. Şöyle diyeyim. Şakran T4'te olan Mehmet Fatih Özışık abimin de geçmiş doğum gününü kutlarım. Azat'ında selamları var. Ben Menemen John 4'ten Hasan Berke Tunca yani Bayraktan Maviş, bana çok o taraflardan mektup geliyor ama ben daha önceden sizin Koğuş'tan yazdım. Şimdiden söyleyeyim, mektupta her şeyi belirttim. Buradan bu mevzuları konuşmayalım. Kendine iyi bak Gülçin. Bu değerli kadına Sıla Şahin'den Seninle Başlar Seninle Biter şarkısını özellikle çalarsan Murat abi sevinirim. Gecen güzel olsun. Gülçin, seni önce Allah'ıma sonra da seni sana emanet ediyorum. Son mesajım. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Sağ olasın Maviş kardeşim. Bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yok. Şöyle yapalım mı? 21.50 yok. Şöyle hemen şunu bir çalıştıralım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben Üçlüoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sen yani Müşko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poça Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yanımış. Ko Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı, Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol, karşımda kimin olduğu umurumda bile değil, tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koşulan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar, dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Çandoğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece, Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Seyki A1 Koç'tan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırt'tan Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergel, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 Koğuş'tan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeş'e, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 Koç'tan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2 A1 Koğuş'tan Altındağlı, Kandereli Keko Hasan, Bucalı Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2 A1 Koğuş'tan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi.

Gamze. Murat abi, ben TK bir koşulan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim. Bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum. Seni çok seven kocan Hasan Maden. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım. Aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolga Han, Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolga Han, Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolga Han, Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım, başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Airbex Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker,

Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz, zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan, Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüşpalalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo. Bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol. Selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur. Zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Aslan kardeşim, Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan, Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih, Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman yani Zanlı diyor ki, kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun, Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun, farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir Berhan Teriman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz, aleyküm selam Osmancan kardeşim, Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teriman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan gümüş ballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teğriman yani zanlı. Boksör Olcan Türedi Gedizli Ose Arda Doğan Basmaneli Velo. İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çakik Kadir Gündoğdu. Daykolu Ahmet Çetinel.

0: Ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta Aslan abim, Burak Yiğit, Emoş, Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şeyi unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koşuna atan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında. Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Akdağ, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.

0: つ。
1: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Kaldığınız yerden devam. Murat Bey, Menemen TTP kapalı cezaevi A8 koğuşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Vedat Doğanay'dan Dert Soka şarkısı armağan olsun. Menemen TTP kapalı cezaevi A8 koğuşuna yatan, yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T-Tipi'nde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Feker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Kaan Çakıcı. Aleykümselam Kaan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Efe Başlı, Ozan Madras, Egecan Alenak ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mehmet Latif Ökmen. Bu ismini saydım. Abi dost kardeşler Aynar Polat'tan bir şarkı armağan ederek Bornavalı Veysel Ekinci abimin sözüyle tamamlamak isterim. Herkes şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde, Kaan Çakıcı. Murat abi selamünaleyküm, ben Birnoğlu'da yatan Egecan Alenak. Aleykümselam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argın, Yusuf Samar, Poyraz Sayacı. Bu ismini saydım abi dost kardeşler. Öncelikle Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Vito der ki, hayat düşene değil vazgeçene küçür. Egecan Alenak. Murat abi, ben C11'den Muğla'lı Emine Karagöz, T1B18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Aramızdaki mesafeler sadece bedenlerimizi ayırabilir sevgilim. Kalplerimiz her an aynı odada. Kokunu, sesini ve gülüşünü çok özledim. Sabret, bugünlerde geçecek Halil. Bilgiç, özgürlük çiçeğimsin. Eşim Halil Karagöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla iç özle gülüm. Beni uyumadan ara. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun, kalbime giden yolu kapatamazlar. Seni çok özledim bir tanem. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Zaman geçiyor ama sana olan sevgim bir an olsun azalmıyor. Aksine her geçen gün büyüyor. Sabret bir tanem. Dışarıda seni bekleyen bir kalbim var. Devran Kurtçebe, İbrahim Erkal Ömrüm şarkısı bir taneme armağan olsun. Atılgan'a canım ben iyiyim. İki gözüm açar aç, şöyle diyeyim, iki gözümü açar açmaz sen geldin aklıma. Seni çok özledim, her şey yolunda, seni çok seviyorum. Tihalese Atılgan. Canım Atılgan, mektubunu aldım, çok sevindim, seni çok seviyorum kocam ömrüm. Aynur Polat'tan Esmer'e senin için karın. Tihales Atılgan. Ben B5'ten Çimen Tepeli Ayşegül. A5'te olan Diyarbakırlı Şikom. Sensizde alışmak diye bir kavramım yok benim. Ben düşüncelerimi seninle yaşamak üzerine kurdum. Kavuşacağız günü bekliyorum. Yorgun kalbim, umutla gözlerim ve özlem dolu sevgimle. Çünkü benim hayatım senden ibaret. Seviliyorsun Gamzeli keçim. Murat abi, Şikom'a Kibare'den Can veriyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da selamlar, iyi yayınlar abim. Sağ ol Ayşegül. Bugün Zeynep'ten, yeğenimden aldım selamını. Aleyküm selam. Sana da, koğuştaki kardeşlerime de selamlar Ayşegül kardeşim. Ben B5'ten Çimen Tepeli Ayşegül. A5'te olan Diyarbakırlı Şikom. Bu hayatta sen yanımda ol, karşımda kimin olduğu önemli değil. Başa basar geçerim. Seninle yan yana, gerekiyorsa yana yana. Değerlime Kibare'den Can veriyorum şarkısını çalar mısın? Sana da selamlar olsun, iyi yayınlar abim. B5'te yatmakta olan Çimen Tepeli Ayşegül. A5'te yatan anne yarım Şükran teyzem. Ben kızınız Zeynep. Önce ellerinizden, gözlerinizden öpüyorum. Kıymetlilerim, sizin ellerinize kelepçe vuran benim yüreğime müebbet verdi. Bir gün üşürüz ama elbet özgür günlerde görüşürüz. Cam parçalılar, cam parçalarım, aslanlar gibisiniz. Siz bana bir tali haberinizi verin. Sizi komboyla alacağım söz. Şimdi siz önce Allah'a, sonra kendinize emanet ediyorum. Selam Murat abi. Şarkıranti ekibi 16'dan Can Polat Türker. Aleyküm selam Can Polat kardeşim. Başta kader birliği yaptım. Aslan abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Öz, Zindan Ahmet, ayrıyeten kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunçeyinge bize de selam ederiz. Can Polat, yalnız bir mesajın geliyor. Bakalım, dün atmıştı ablamız. Evet, onu da okuyalım. T2B16'da yatmakta olan canım oğlum Can Polat Türker, sabret bekle. Bendeki mevsimler hep sana bahar. Üstüne titrerim sonsuza kadar, gelmesin isterim tenine zarar. Asla seni yalnız bırakmam, yanında olurum Can Polat'ım. Ben Olcay Gür Akan, şarkram cezaevinde yattım. T1A4'te yatan Mustafa Yıldırım, Vedat Gül, Ahmet Özger ve Arap Dayı lakabıyla Muhittin Türkeş kardeşlerime, diğer koğuş arkadaşlarıma gelsin. Allah'ım yar yardımcınız olsun, tez zamanda ailenize kavuşursunuz kardeşlerim. Ben T3B9 koçtan Hacı Otman, başta abilerin abisi çok değerli Zeynel Çolak, Barış abim sevgilerim, Özgür Yanlar yarınlarda diyelim. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Kıymetli dostlar, Şeytan Serdal, Ceyhun Öcal, Orhan Tan, Ali Seydi İnik, Emrah Doğan, Umut Arslan, Berşan Polat ve oğlu Umut Zor Bilmez'e sevgilerimizi ve saygılarımızı iletir. Allah yar yardımcınız olsun Rabbim, dik duruşunuza, gülen yüzünüze zeval vermesin. Ben Mengü Sever, Şakran T3 B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım. Bir gün oraya görüşe değil seni almaya geleceğim. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım, dualarım ve kalbim seninle. Hasret kaldım kokundan, öpüyorum seni, çok seviyorum sevgilim. Ben Betül Sare, Şakran T3 B9 koğuşunda yatmakta olan Hacı Otman babama mesajım. Çabuk gel, seni çok özlüyorum, çok kalp gönderiyorum. Şakran T4'te olan aslan kocam Mehmet Kızıltepe, seni çok özledim, senin yoluna canımı veririm. İyi ki benim eşim olduğunu bilmeni isterim. Senin yokluğun kadar içimi yakan hiçbir şey yok. Yakışıklı kocam, aldığım nefesimin sebebi, baktığım gökyüzünün rengi, öyle bir aşk var ki içimde sana olan. Dillere destan, en kısa zamanda yanımda olman dileğine Allah'a emanet ol aşkım. Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam kız kardeşim. Şakran T4'te olan yakışıklı kocam Mehmet Kızıltepe, herkes eyşan oldu, bihter oldu ama hiç kimse reisim gibi, benim gibi cehenneme gitsek birbirimizin peşinden geliriz. Dediğimiz sözümüz gibi olmadı. Bu yüzden devlerin aşkı büyük olur, bunu kimse anlayamaz. Senin ellerine kelepçe taksalar da ne yüreğimize kelepçe ne de aşkımıza zincir vurabilirler. Sen dört duvara, ben de burada sana esirim aslan kocam. Birnoğlu TTP'inde bulunan eşim Şahin Arslan Özdemir. Bu şarkı aramızdaki mesafeye rağmen kalbimin hala senin yanında olduğunu bilmen için. Seni çok özlüyorum, seni bekleyen bir kalp var burada. Seni çok seviyorum her şeyim. Güçlü Soydemir, ciğerimin köşesi şarkısı sana armağan olsun. Mehmet Nuri Özden, Şahin Arslan Özdemir, Can Polat Özdemir, Yücel Özden, Arda Özden, Nurselen Turgay. Sizi çok özledi. Şarkı ciğerimin köşesi Güçlü Soydemir'den. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen TTP'nden Ersin Çelik. Aleykümselam Ersin kardeşim. Başta abim Ferdi Demir olmak üzere kardeşlerim Yusuf İslam Ergül, Serhat Dal, Özcan Boral ve tüm C4 koğuşuna selamlar olsun. Ben T2A4 koğuşundan Tepecikli Mertcan Karayüz. Benim için değerli olan Foçalı Serhat Küçük Dayıma selam olsun. Yusuf Uğur, Ali Baran Koçlan, Özdemir kardeşler, Vahap Aksoy, Engin Afşar, Abdurrahman Güleli, Canik Doğuş Erdoğan, Fatih Kabadayı, Muhammed Sayın, Muhammed Elçi, Onur Sara, Ercan Coşkun, İbrahim Alada, Atakan Koçak, Zafer Mingan, Gökhan Özkalaycı, Ömercan Kemerkaya, Arda Erdemli, Emre Demircan ismini saydım dostlara selam olsun. Tayyip Uçar, isterdim ki sen ol başımın tacı şarkısı armağan olsun. Ben Mertcan Karayüz. B10 Serenay Kavas radyo başına. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Güez, aleyküm selam Güez kardeşim. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan canım sevgilim Serenay'a ve kader birliği yaptığı koğuş arkadaşlarına çok çok selam olsun. Gecen güzel olsun sevgilim. Her şeye rağmen seni seviyorum canım benim. İnşallah tez zamanda yan yana olacağız. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Her karanlığın ardında vardır bir aydınlık. Bu karanlık yollarda da, aydınlık yollarda da hep beraber olmak dileğiyle. Gecen güzel olsun sevgilim. Saklımdasın yar şarkısı. Canım sevgilim Selena'ya armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere. Amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbas, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen Abidos kardeşlere selam ederim. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım Fırat Doğan, Balıkuyulu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Geçik, İbrahim Berktunç, Fatih Yaldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musallah Ya Mahpus şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Şöyle bir sayfamızı yeni diyelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran T2'nin oğlu B16'dan Mehmetcan Pehlivanlar. Başta kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akgöz, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Enes Patoğlu, Yusuf Boz, Cengiz Hansal, ayrıca kadın kapalı John 1 koş ne yapmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ediyorum. Herkesin elinde kantar, elini beline atan, kilosunu tartar, Denizli'den Kocaeli'yiz. T2B16 koğuşuna yatan canım sevgilim Mehmetcan Pehlivanlar, kızlarımız da seni çok özledik. Çok az kaldı kavuşmamıza. Seni çok seviyoruz. Sabrın sonu selametler aşkım Murat Göbakan'dan Turnalar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T2B6 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Abdülgani Gültekin'e selam olsun. Seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı. Bugün senin doğum günün, yanımızda olmasan da kalbimizdesin. Seni çok seviyorum. Her şeyim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Bir dahaki doğum gününü evimizde ailecek beraber kutlayacağız Allah'ın izniyle. Nice beraber yaşlarımız olsun inşallah. Rabbime emanetsin. Kendine çok iyi bak sevgilim. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan Yunus. Batur aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Emre, Özdemir, Tuncay, Kanat, Azat Özışık, Hasan, Berke, Tuncay, Fatih, Öz Yıldızlı, Bayram Uygurer, Şenol, Menderesli, Onur, Cengiz Hanlı, Mert Koç'tan, Şehit Ahmet, Can Gelbiz, Mehmet Acar, Kadir Çali, Nuri Davulcu, bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, eskiden aşk için her şeyi yapacağımı düşünürdüm. Değiştiriyorum, senin için her şeyi yaparım. Şarkı armağan ediyorum Uygar Doğan'dan Yıldız Silvi, aklım hep sende. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Demir kapılar seni benden ayıramaz.

A6 C2'de bulunan Sökeli Keko'dan, B8 Kadın Koğuşu'nda bulunan eşim Leyla'ya. Gözlerimden uzak olsan da aklımdan ve yüreğimden bir an bile çıkmıyorsun. Yolunu sabırsızlıkla gözledim biricik eşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. T3C10 koğuşunda yatan abilerim ve kardeşlerim olan Serkan, Yıldız, Mert Demirhat, Mustafa, Kemal Kaleli, Neco, Fırat Kaya, Şahin, Gündoğan, Fırat Sağında, Hacı Lakaplı, İbrahim, Kem, Mert, Narin, Gökhan, Şahin, Ozan, Kümen, Şükrü Çoban'a, bu arkadaşlarıma Seyfi Doğan Aydan, Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı bu canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alaca sadece tozdur. Allah'a emanet abi, selamlar. Okan kardeşim, Okan Arslan ve T3C10'daki tüm kardeşlerim, Serkan kardeşim, Freda, hepinizin selamlarını aldım. Aleyküm selam kardeşlerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Ben T3C10'dan Serkan Yıldız, benim için kıymetli olan Murat Güngör abim, Okan Arslan, Mert Demirhat, Kaleli, Neco, Fırat Kaya, Şahin, Gündoğan, Serkan Yıldız, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert, Narin, Gökhan, Şahin, Ozan, Kümen, Şükrü Çoban'a, bu arkadaşlarıma selam ederim. Biz bizi sevenleri

Annemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteğimiz Hece Herdem'den Hücreme Güneş Doğmuyor. Çalar mısın? Bu canlara armağan olsun. Selametle. Benden hemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt. Benim canım A5 koğuşuna yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt. Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Cambaz'a bu güzel anlamlı sözleri onlara armağan ediyorum. Güneşin doğduğu her sabah sana olan inancım ve sevgim yeniden doğuyor. Sabrımız özgürce sarılacağımız o güzel günün en büyük müjdesi olsun. Bu şarkı da bizden sizlere armağan olsun kıymetlilerimiz. Müslüm Gürses, Seni Yazdım Kalbime şarkısı gelsin. Ayrıca Esen Çalışkan, Nezahat Resimci, Dilara Pekcan'a selam eder. Ben A5 koğuştan Yasemin Başaran Özkurt, sizin aracılığınızla Menemen cezaevinde bulunan B4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt, olmaz dediğim oldu. Sen de gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki her şeye noktayı koydu. Seni çok seviyorum canım kocam. Semihçek Kutup'ta Yaz şarkısı bize gelsin. Teyüşte yatan cam parçam. Bugün çok yorucu bir gündü. Eve geçiyorum şimdi. Kafaya bir şey takma. En yakın zamanda bizlerle olacağına inanıyorum. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Hayat gününü dört gözle bekliyor. Bu vereceğin sürpriz neyse bilmiyorum ama çok mutlu. Seni çok seviyorum aşkım. Murat abim, ben Gülseren Uzun, derli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Benim bu hayattaki tek varlığım, yaşama sebebim, sana o kadar ihtiyacım var ki Rabbim bir an önce bizi kavuştursun. Bu derdim için Sibel Can'dan Sonbahar çalarsan sevinirim Murat abim. Murat abim, ben Gülseren Uzun, kıymetli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın içi, sen beni merak etme, ben her zaman her şeyi hallettim. Tek başına yine hallederim. Allah'ın izniyle benim sen diğer yarımsın. Bunu biliyorsun, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevmeye engel değildir kalbim seninle kocam. Abi canım, ben Buse Özyiğit, benim paşam İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim, mektupta ben ne düşünüp yazdıysam sen de aynılarını yazmışsın. Düşüncelerimiz ve fikrimiz aynı. Ablam bir an önce gelsin, dilekçeleri verelim. Anladın sen beni kocacığım. Çok çöktüm paşa kocam. İyi yayınlar abi canım, sağ ol kız kardeşim. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, benim paşam İlker Özyiğit radyo başına. Haberin yok, her sabah yeniden ve daha çok severek uyanıyorum. Ben sana uyanıyorum, benim senden gidebileceğim en öte yer yine sensin. Seni de tüm gidişlerin bana olsun. Kalbimin paşası sana aşığım, çokça öptüm kocam Sibelcan. Eyfo, yalanım yok kocama armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, annesinin babasının göz bebeği dünyam oğlum, seni çok seviyorum. Bu yaşta herkese dert olan Azat'ım, az zaman sonra alacağım seni oradan. Senin her zaman arkanda duran dağdan sağlam annen baban var. Sen rahat ol, o bize yeter. Zaferimiz yakındır annem, öpüyorum seni. Kardeşlerinin, eniştenlerinin çok selamları var. Yaban Gülüm şarkısı gelsin aslanıma. Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Memo Ayaz Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, sizlere de selamlar aslanım. Murat abi, sana da selamlar. Aleyküm selam ablam. Azat Kızıltepe, canım kocam, o esaret kaldın kokundan öpüyorum. Özlediğim gözlerinden öpüyorum. Dokunamadım sakallarından, beni seven o güzel kalbinden çok çok öpüyorum. Elbet bir gün güzel olacak aslanım. Hasret ne kadar ağır olursa olsun, umudum senden hiç vazgeçmeyecek. Çünkü bazı kavuşmalar gecikir ama asla yarım kalmaz. Elbet kavuşacağız, az daha sabır iki gözüm. Azat'ım, yakışıklım, seni çok seviyorum. Selamun aleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun, nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman olacağım. Bunu unutma, sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şey olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz, iyi kimsin. Kıymetime Gökhan Donay'dan özlüyorum, armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamlar, hükümü yayınlar Murat abi. Ben Dört Nolu'dan Uğur İbru, aleyküm selam Uğur kardeşim. Senin aracınla Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Öyle güzel bakıyordun ki seni sevmeden yapamadım. Seni sevdim çünkü aşk sendeydi. En güzel de sende duruyordu. Gözlerinde, bakışlarında seni sevdim. Çünkü öyle güzel gülüyordun ki sevmeden yapamadım.
Murat abi ben Kuruçay'dan Zeki İbru, senin aracınla şakran kadın kapalı yatmakta olan kardeşim Fatma İbru, Nergis İbru ve bir de çok değerli olan ablam Pınar Tunç Çekiş, bu canlarıma selam ediyorum.

Rabbim tez zamanda sevdiklerinizi bizlere kavuştursun. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Çoluğunuz çocuğunuz iyi. Merak etmeyin. Sizlere bir şarkı armağan etmek istiyorum. Güçlü Soydemir'den Gidemezsin şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Vesselam. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Bu arada İbrahim Acar kardeşlerim ve canım ciğerim Ekrem Birlik Ekocan. İkinizden biri beni bir arattırabilir mi? İbrahim Acar kardeşim. Kardeşinin liderin telefonu vardı ama bulamadım. Onu arayacaktım. İbrahim Acar kardeşime söyler misiniz? Koğuştaki kardeşlerim. Ya da Eko Birlik Eko'ma söyler misiniz? Beni çok acil arasınlar. Şarkı arasında. Tamam bir mesaj daha okuyayım. Selam Murat abi. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen John'da olan sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Ruhum seni arıyorken sol göğsümü avuçladım, kalbimin içinde seni buldum. Sen kalbimin bir parçası değil, kalbimin tamamı oldun sevdiğim. Sen hayatımda yer alan en güzel mucizemsin. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, ben hemen C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Ben seni özlemeyi sevdim, hasretinle parçalansa da yüreğim. Hayalinle sokak sokak gezmeyi sevdim. Kar tanelerinin altında buz tutsa da yüreğim. Seni düşünerek sabahlamayı sevdim. Uzun ve acımasız olsa da geceleri uğruna şiirler yazmayı sevdim. Yaralı ve yalnız olsa da yüreğimdeki sakladığım kişiyi sevdim. Ben seni çok sevdim adamım. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da benim olan adam Doktor Zeki Kaya. Ben seninle yaşamakla gurur duyuyorum. Sen benim yüreğimin en güzel sabrı sahibisin sevgilim. Seni her gün daha çok özlüyorum. Her geçen dakika çok seviyorum. Ne olursa olsun kalbimin tam içinde nefesimin her anında sen varsın sevdiğim. İyi akşamlar abicim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi iki gözüm Dilara Küleş. Annem bizler iyiyiz. Bizi merak etme. Az kaldı aşkım. Biraz daha sabret. Seni çok seviyorum. Çok özledim seni. Dilom seni sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel kızım benim. Aslan kızım. Ezo'ya, Hürmüz'e, Buket'e selamlar. Kızlar sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi dikkat edin. Kadın kapalı cezaevinde yatan Sevim Küleş. Bizler iyiyiz. Dilara'nın mahkemesi 10 Eylül. Merak etme. Ayşegül Şimşek ye. Ayşegül Şimşek ye. Öyle yazılı. Seni de çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Şakran T3B9 koşulan Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir aşkım. Güzel bir mektup yazdım. Umarım hemen gelir. Bugün spora gittim. Basket oynadık. Yemek yaptım. Dinleniyorum. Haberin olsun. Seni çok seviyorum. Hep aklımdasın. Allah'a emanet ol. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Her şeyi halledeceğiz. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Sabretmemiz gerekiyor. Hiçbir şey senden ve bizden önemli değil. Yeter ki birbirimizin elini bırakmayalım. Seni çok çok seviyorum ömrüm. Şakran kadın kapalı C14 koğuşuna yatmakta olan canımın içi canım kardeşim Sıla Keser. Sen yol en iyi yol arkadaşım. Birlikteliğimiz şöyle diyeyim, biriktirdiğimiz olabilir mi? Biriktirdiğimiz anılar, eğlendiğimiz günler, sıkıldığımız zamanlar. Yani hayatımın her anında sen varsın ve iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Kız kardeşim olduğun kadar en yakın dostumsun da. Seninle geçirdim. Her yıl daha iyi bir arkadaşa sahip olmamı sağladı. İyi ki kardeşimsin. En yakın dostumsun. Mutlu yıllar ilk dostum annem babam. O güzel yanaklarından gözlerinden öpüyor. Ablacığım. Murat Yalçın Erbişehir'in şarkısını sana armağan ediyorum. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Bu arada İbrahim Acar kardeşim ya da Eko Birlik, Ekocan. Şarkı arası ararsanız sevinirim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, hayatımın dönüm noktası sevdim. Biz iyiyiz, bizi düşünme. Çocuklar da ben de iyiyim. Herkes yolunda. Sana hatresiz yolunu gözlüyoruz. Gözümüz hep kapıda. Her gece oğullarımla Allah'tan seni diliyoruz. Bir mucize olsun, kapım çalınsın. Seni çok ama çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin, savaşım. Savaş Aktaş, gönlüme düştüğün günden beri gözlerim senden başka bir gökyüzünü tanımadı. Sen benim en güzel manzaram, en güzel hikayemsin sevgilim. Çünkü senin gözlerinde bir ömürlük huzur, gülüşünde hep yeniden aşık olacağım bir güzellik var. Nefesim, seni seviyorum Savaş Aktaş. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

İki güzel şarkı sonrası hemen kaldığımız yerden devam. Bu arada Neco Portakal, hangi koğuştaysa kardeşlerim, Neco'ya söyler misiniz? Çok ama çok acil evi araması gerekiyor. Çok acil hem de. Kardeşlerim Neco Portakal, Neco'm hangi koğuştasın, duyuyor mu duymuyor mu bilmiyorum ama çok acil bir şekilde Firdevs'i çok acil araman gerekiyor. Neco duymuyorsa kardeşlerim Neco Portakal'a size zahmet söyleyin, eşini çok acil arasın ama. Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleyküm selam Aliço kardeşim. Şarktan da bundan başta büyüğüm Şehmuz Bulut, Candan Öte kardeşim. Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veli Deveci. Balon lakaplı Ömer Bayhan, Seda Sakızçı, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kuvilay, Nazım Kuyucu, Hikmet Cayvaz, Ali Eşler, Hasan Çakmak, Erdem Doğan. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma selam ediyorum. Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Selamünaleyküm, aleykümselam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar. Ben Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum Aslan kardeşim. Ahmet Güneş, nasılsın dostum? Keyfin sağlığın iyidir inşallah bıra. Her gün ömrümüzden bir parça götürse de çıktığında geçen giden zamanın acısını çıkaracağız. Buralar şen, senlik karanlık, sen gel ki her şey eskisi gibi olsun can kardeşim. Allah kalbine gönlüne huzur versin can kardeşim. Varlığın daim olsun. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun, size ve dostlarınıza, ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz iyidir umarım. Sabır kardeşlerim Allah'ın izniyle. Orada geçirdiğiniz günler en kısa zamanda son bulacak. Allah gücünüzü, sabrınızı daim etsin. Şerefiniz, varlığınız yeter. Kardeşlerim beklenensiniz. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Yüreğim buz tutmuş, denizleri eritecek gülümsemene hasret alışkanlığım. Seni sevmek olmuş, özledim kokun bana boynunun borcu. Bu kadar yakınındayken dokunamıyor ya ellerim sana. İşte bu çok ama çok dokunuyor bana. Murat abi, Sezen'imi Haluk Bilgiç'ten özledim seni, armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Ben çok yarım kaldım, yarım bırakıldım. Çaresiz bırakıldım ama hayat devam ediyor. Yaşamak içinse bir gülümsemen yeterdi ve ben senden gülmeyi öğrendim. Eğer bir daha dünyaya gelsem yine de seni tanırdım. Yine seni severdim. Murat abi Gülü'den ve Ceren Şagu'dan. Seni üzerlerse yakarım İstanbul'u şarkısı, armağan olsun.

Selamünaleyküm abi, ben Kardelen Aluşluoğlu. Aleykümselam kız kardeşim. Üçnolu'da yatan eşim Mert Aluşluoğlu radyo başına. Kocam ömrüm, mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni kırk diyar ötedenle sever. Gün sayıyorum, ne zaman biter bu hasret diye. Seni o kadar özledim ki, sana sarılmayı o kadar özlüyorum ki. Bir gün bu günler bitecek, inan bana. Herkesin bir ilkisi vardır. Benimki sensin Mert'im. Ne olursa olsun hayatımdaki en güzel şeysin. Hayattaki tek ailem en kısa sürede kavuşmak ve bir daha ayrılmamak. Dileyle seni her şeyden, herkesten çok seven eşin, kardeşin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Sen yanımda olmayınca eksik kalıyor geceler, adını düşününce susuyor bütün kelimeler. Bir tek sen varsın kalbimin en güzel yerinde. Uzak olsam da sevgim hep seninle, bir tanem, seni çok severim.

T2 varsın, T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun. Gözlerimi kapatınca ilk sen geliyorsun aklıma. Kalbim adını söyler ve her sessizliğin ortasında sana dokunamasam da hissediyorum sevgini, çünkü sen kalbimin en güzel yerindesin. Canım karım, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol, dikkat et kendine. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Mafya Sedat Ulu, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cüneyt Bulut, Hasan Kocatepe, Reşat Bardak, Murat Canpak, Baran Nacar'a bin selam eder. Bizi tanıyan Şerefi Leyatan istisnalar hariç tüm canlara da bin selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirdaş, Yusuf Ulu, Eşref Duman, Çakip Başkan, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Şömen, Yunus Emre Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Hasan Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin, Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, Agit Fırat Çergel, bu değerlere benden Halil İbrahim şarkısı armağan ediyorum. Aslanın iğne giren parçalanmayı göze alsın Hasan Yüksek. Çimentepe'den Özöz Sar, Menemen C18'de yatan aslan oğlum Hasan Yüksek, nasılsın annem? Neden aramadın? Bekledim sabahtan beri. Eşyalarını yatırdım annem. Geldim oraya bugün. Seni çok seviyorum oğlum. Eşref Duman oğlum, selamlarını aldım annem. Çok özledim seni de. Halil Kızıltepe kardeşime, Veli Kızıltepe yeğenime ve beni tanıyan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Suude radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Hayatımın anlamı. Neden aramadın bugün? Bir şey yoktur inşallah. Merak ettim seni. Beni ara ya da haber gönder. Bekliyorum. Ben Üçlüoğlu B9'dan Şeytoğlu Serdal Aykur. Selamünaleyküm Murat abim. Nasılsın? Abi, isteğimizi kırmadığın için sana teşekkür ediyoruz. Rabbim daima senin ve ailenin yanında olsun. Estağfurullah. Aleykümselam Serdal'ım. Estağfurullah kardeşim. İmkanımız, keyfimiz yerinde olduğu sürece tüm kardeşlerin isteği başımız üstüne, yapabildiğimiz kadar. Kadın kapalıda olan kıymetlilerim Sarın Pınar, Cuhalı ve Kardelen Aktaş kardeşim, nasılsın, iyi misin? Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sizlere bugün ikinize mektup attım. İnşallah en yakın zamanda çıkarsınız. Bugün çalan en güzel şarkılar benim kıymetlilerim Pınar, Cuhalı ve Kardelen Aktaş'a gelsin. Sizleri seven Şeytan O Serdo. Serdal, valla yanlış yazıyor kardeşimiz. Kim yazıyorsa bu mesajları. Bak, anca ben toparlıyorum ha bunları anlatırken, yani paylaşırken. Ben Kadın Kapalı'dan Kardelen Aktaş. Selam Murat abim. Öncelikle benim bir tanecik annem güzelim Sarım Pınar Cuhalı. Seni çok seviyorum. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. Üçnolu B9'da olan abim canım Serdal Aykut namı der. Şeyto. Abim, seni de çok seviyorum. Güzel günler bizlerin olacak. Sizler benim kıymetlimsiniz. Sizi seven Kardelen Aktaş ve koğuşundaki arkadaşlarıma da selamlar olsun. Aleyküm selam kız kardeşim öncelikle. Selamünaleyküm Murat abi, sana zahmet söyler misin? Yüce Rabbim sana selamet versin. Bizim atamız da bayrağımız da sensin Serdar Koyuncu. Yüreğim kanıyor şarkısı Ahmet Kaya, bir de çalarsan sevinirim demiş kardeşimiz. Aleyküm selam kardeşim benim. Hemen şöyle sayfamızı yenileyelim. Kadın kapalı yatmakta olan Şima Coşkun kardeşim, inşallah iyisindir. Ben deyim, seni düşünüyorum hep. Dua da seni soruyor, o da dua ediyor senin için. Onun duası kabul olur, tez zamanda yanımızda olursun inşallah. Seni çok seviyoruz canımın içi aydan. Ben B11'den tahliye olan Cansu Seda Gül var. Kadın kapalıda yatan Şima Coşkun bacıların en güzeli. Kendini sakın yalnız hissetme. Ben her zaman yanındayım. Seni çok özledim. İyisindir inşallah. Dualarımdasın. Çıkınca yapacağımız çok şeyler var. Onları düşün. B11'de yatan Ezo Küle, sana SMS'den istek attım. Dinle. Birbirinize emanetsiniz. Öpüyorum sizi. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şima Coşkun, nasılsın? Kurban oldum, iyisindir inşallah. Biziz, evdeyiz, oturuyoruz. Bizi merak etme, sen iyi olur, bize yeter. Seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol. Annemin de çok selamları var. İyi geceler canımın içi. Gözlerinden öperim. Tüm arkadaşlarına da selamlar olsun.

Aleyküm Murat abi, ben Tevşi A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleyküm selam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Köylü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa, selam olsun. Gece söz bırakıyorum, biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avuçlarımızda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can güzel abim Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şiar Çoko. Aleyküm selam Şiar. Sağ ol kardeşim benim. Şakram 1, 2, 3, 4 nolda yatmakta olan Baran Gerçek Namıdar Bargari. İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali, Barış, Doğukan, Öz, Yiğit, Uzunay, Doğukan, Bakan. Bu canlara Gökhan, Donay'dan kala kala kaldım. Şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun. Tüm dostlara selam olsun. İyi akşamlar Murat Bey. Biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Güleş, gece bir söz bırakıyoruz. Biz olmasını en çok istediğimiz şeylerin kursağımızda kalmasını iyi biliriz. Siz nasip demeyi yeni öğreneceksiniz. Sakilerden dünyadan uzak armağan olsun. Murat abi ben Enis, B1'de yatmakta olan canım annem Yasemin Ödek ve güzeller güzeli ablalarım Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Güleş için Deniz Seki, Suya Hapsettim çalarsanız sevinirim. En güzelleri sizin olsun. Biz her şeyi hayırlısına bıraktık. Kardeşlerim bir mesaj daha okuyayım. Sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Ben C8'den tahli olan Burcu Güneş çalan. Çok sevdiğim arkadaşım Mine Kitmen Mine. Çocuk ruhlu kalbi güzel. Kendi güzel arkadaşım canım. Annenle görüştüm. Yanına da gideceğim. Sakın kafana bir şey takma, her şey geçecek. Seni seviyorum. Senden haber bekliyorum. Her zaman yanınızdayım. Herkese selamlar, gece bir söz. Kardan adamların saltanatı güneşi görünceye kadardı. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Murat abi kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı. C8'den tahliye olan Burcu Güneş Çalan. Dilek Karakaya radyo başına. Canım arkadaşım, güler yüzlü, güzel yüzlü, güzel gözlü, sevdiğim arkadaşım, neşe kaynağımız Dileğim. Seni seviyorum, en kısa sürede yanımızda olacaksın. Annenle görüştüm, çok sevindim. Bana gelecek haberin olsun, haber yollayın bana. Sıradaki şarkılar sizlere gelsin. Nazar ablama, Ayşen'ime, Dürdoş'uma çok selamlar, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun, beklenen özlenensiniz. Sağ olasın kardeşim benim. Evet. Sırada bir şarkı. Bir şarkıdan hemen sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden

0: Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağın su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşa, ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağı

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan. Bu canlara ve abilere çok çok selam eder, özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı. Canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir. Herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin. Şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum. Kendine çok çok iyi bak. Aklımızda gönlümüzde seninle. Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat,
Kerem Kavlagan, Şakircan Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özüzdür, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Kral Aydın Bıçakçı. Ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Seni canımızdan çok seviyoruz. Bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız. Bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sopranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Canım kanım babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın, maddi manevi her daim yanımda oldun, babalık abilik yaptın, ben seninle hayata tutundum babam, Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun, herkese senin gibi kardeş nasip olmaz, bir canım var önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Mus'un, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven

Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlilerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız, her zaman seninleyiz. Kimse garibanı mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını, şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakir Can Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben bir nolu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.
Birlik kardeşler, Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'den. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Türk, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Can Bay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.

kaldığımız yerden devam hemen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A4 Koşunan Mustafa Meral. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kaderi paylaştım. Aslanları aslanım Mertcan Karayüz kardeşimin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice sağlıklı yaşların olsun kardeşim. Ben T2 C9'dan Gültepe'li Orhan Kaya. Orhan'ım selamını aldım kardeşinden. Öncelikle onu söyleyeyim. Aleyküm selam, sana da sevgiler, selamlar Orhan Kaya kardeşim. Hücrede olan canım abim boksör Kazım Ergin'e çok selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Dört gözle seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol. Ben Orhan Kaya. Ben Burak Menderes, Muhammed Kaya radyo başına. Can abim inşallah iyisindir. Bir sıkıntı yoktur. Sana ulaşamıyorum. Beni haberdar et. Kendine çok dikkat et. Seni seven ve sayan Kaleli Burak Menderes. Ayrıca Doktor Zeki, Yunus Batur, Reco Yıldırım, bu canlara da çokça selamlar olsun. Ben Kaleli Burak Menderes. Burak kardeşim, senin de selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakranda yatan sevgilim Ferhat Arslan, sen benim sırtımı yasladın da kalbimi emanet ettiğim sevdamsın. Seni görmek beni çok mutlu ediyor. Aşkım çok tatlısın, iyi ki benimsin, seni çok seviyorum. Dünyadaki ezanlar durana kadar sevgimle yaşa yarim. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan, gittiği yere kadar değil, ömrümün yettiği yere kadar sevmek istiyorum seni. Ben sana gönlümü vermişim, ömrümün lafı bile olmaz. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Şu an çok mutluyum ve heyecanlıyım. Tamamen senin olacağım günü bekliyorum. Seni çok seviyorum. Sevdiğim adam karın Zuhal Arslan. B10 Serenay Karabaş radyo başına. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Güez. Aleykümselam Güez kardeşim. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan canım sevgilim Serena'ya ve kader birliği yaptığı koğuş arkadaşlarına çok çok selam olsun. Gecen güzel olsun sevgilim. Her şeye rağmen seni seviyorum canım benim. İnşallah tez zamanda yan yana olacağız. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Her karanlığın ardında vardır bir aydınlık. Bu karanlık yollarda da aydınlık yollarda da hep beraber olmak dileğiyle gecen güzel olsun sevgilim. Saklımda sinyar şarkısı canım sevgilim Serena'ya armağan olsun. Değerli kardeşim Baran Eroğlu, Mert Kayacıklı, Tünay Ferman, Arda da Berke Sevil, Saitcan Akıncı, Efe Kan Görür, Burak Kan, Aykut Türk, Cüneyt Büyük. Kardeşlerim en kısa zamanda yanımıza geleceksiniz. Sizleri seven abiniz Ahmet Kaya'dan Gökyüzü şarkısı sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Faruk Çelik, sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Araya mesafeler ve duvarlar girse de gerçek dostlukların arasına hiçbir şey giremez. Seni unutmadık, dualarımızda ve gönlümüzdesin. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerin yeniden geleceğine inanıyoruz.

0: Faruk Çelik, sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Allah gönlüne sabır, kalbine ferahlık versin inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sevdiklerine sarıldığın günleri hep birlikte görürüz. Hayatta önemli olan geride güzel izler bırakmak ve hatırlanmaya değer bir adam olmaktır. Sen bunu fazlasıyla başardın. Seni seven dostun Faruk Çelik. Murat abi selamlar. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakran T4C8'de yatan kardeşlerim Hüseyin Kapıcı, Miraç Tarhan'a selam etmek isterim. Kardeşlerim, özgürlük yakındır. Allah'ın dediği olur. Dostlara selam olsun. İçiniz rahat olsun. Her şey çözülür. Abiniz Yunus Kapıcı, selamlar olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Tülay Çakmak. Sağ ol kardeşim benim. Kendimize çok güzel bir şarkı armağan etmek istiyoruz ve tüm mahkum arkadaşlarımıza, yakınlarımıza tez vakitte hayırlı tahliyeler diliyoruz. Rabbim nerede ne kadar mahkum varsa tez vakitte ailelerine kavuştursun inşallah. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik, Şakran, Tepecik'ten diyelim. Şakran Kadın Kapalı'dan Tülay Çakmak. Sağ ol kız kardeşim. Yakınlarım Taner, Ceviz Kıran, Berdan, Batın, Doğanay, Yaşar, Doğanay, İbrahim, Doğanay, kaynım Mehmet Karatepe ve ismini unuttuğumuz tüm yakınlarımız ve akrabalarımıza buradan selam ediyoruz. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Hayat size gece 3'ten sonra yarış oyunu gibi hissediyorsunuz ama biz yarışın ta kendisiyiz. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak Mango. Hayırlı akşamlar kardeşim. Ben Kale'den Asi Çakır Şakran Kadın B9'da yatan Namıdar Çingenem Bahar Zengin'e sesleniyorum. Hattı ayarladı kardeşin. Yani onu da ayarladı. Asi Çakır, detayları mektupla göndereceğim. Kendine iyi bak. Ebru Küçük Coşkun ve Ebru Kardeşik dostlarımıza da selam olsun. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Hayırlı yayınlar Murat kardeşim. Sağ olasın Asi kardeşim. Şu mesajlarımızı toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan. Alkış. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım kardeşlerim. Mehtap'tan Berkant Kotan, Karabalar'dan Zenci Umut Kara Yavaş. Farklı koğuşlarda olan kardeşlerim Umut Özer kardeşim, sabır en büyük silahın olsun, az daha sabret. Mertcan Akan, Hazar Soy'dan Mert Yücel, Şahin Aslan, Polatcan Aslan, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek ve Mehmet Nuri Özden. Yücel Özden kardeşlerime selam olsun, gece bir söz bırakmak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Gazapizm'den memleketsiz benden mahkum kardeşlerime armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar. Selamun aleyküm. T3B7 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Berkant Kotan. Ben Ecem. Hiç canını sıkma. Açığa yazıldım. Hukuk okumaya başladım. 5 sene kadar nasipse alacağız seni oradan. Seni seven kardeşin Ecem Halıcıoğlu. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi iyi akşamlar. T3B7 yatmakta olan eşim Berkant Kotan'a seni çok seviyorum sevgilim. Yarın Beliz gelecek. Aramazsan eğer haberin olsun, Ecemler'deyim. Herkesin sana çokça selamları var. Murat abim iyi akşamlar. Ben Rümeysa Oyur. Sağ ol kız kardeşim. Canım eşim T2A4 koğuşundan Yusuf Oyur'a. Canım, keyfimin olmadığına emin olabilirsin. Teşekkürler, çocuğu bulamamışlar. Ararsan tekrar söyle ismini, sağ olsunlar beni burada yalnız bırakmadılar, geldi çocuklar kontrole, yanımda da yanımdalar, Allah'a emanet ol. Hemen Mertcan kardeşimin doğum günü mesajı, ses kaydı var, onu da hemen bulayım şimdi. Neydi bakalım, evet burada. Mert Çankarayüz kardeşimin hemen ses kaydına paylaşalım.
1: Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm ben Şakran T2A4 koğuşundan Ahmet Bereket. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foşalı Serhat Küçük Dayım ve Mert Çankarayüz.

sağım, gelin gönlüme hasret.

0: Kaydı da paylaştık, hemen kaldığımız yerden devam.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçankuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracınla kader birliği yaptım. Escobar abim, Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akın Dal, Cio Yaşar Doğanay, dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki, İbru, Yusuf, Asi Gece Bir Söz. Madem çok cesursun, hele bir yanlış anlayın. Keşbulov'dan gidersin araya. Şarkısı Gece Armağan Olsun. Murat abim, sana da iyi yayınlar. Kolay gelsin, sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi, T1B11'den ben Bozu Yusuf Uçankuş bulundum. Kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim. Ferdi Bingöl abim yok. Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan Ulaş Tekmanlı. Evet. Ulaş Tekmanlı. Bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece çalan tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 C7'den Baran Alsaç. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat, Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İçmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geli Tekin, Yusuf Kayhan aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfitcan Dürgel, Ercan Ersoy Dönmez, Görkem Dayar, Kolberk Korkut, Osman Altun, bu derlere Hazar Yıldız, Bilsen Arman olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afvan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamir Cinoğlu. Not, ben kaybetmekten korktum. Her şeyi Özgür bıraktım. Bu arada Özcan Yazar ve Ozan Yazar kardeşlerim, Kerim Bakır kardeşimin sizlere çok çok selamları vardı. Unuttuk, bak isimleri okuyunca aklımıza geldi. Üstümüze kalmasın. Kerim Bakır kardeşimin sizlere selamı. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdesine, Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca A7 yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ ol Abdülsamet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Afvan Yılmaz, A7 atan dostlarımız Özcan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran T2B16 koğuşunda yatan Baran Gerçek ve kader arkadaşlar Ahmet Kaya. Burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran 4 nolu T tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz, Dostum Erkoçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden Yücel Özden'e bin selam olsun. Ve İbrahim Dündar abimin Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a da çok selam ederiz. Gece sözümüz hayat bir nefes alabildiğin kadarsın. Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yedar şarkısı tüm dost ve kardeşlere gelsin. Mert Tuğur, Emre Tuğrul. Murat kardeşim ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar başta can dostum Hakan Donat Azat Başar can kardeşlerim Emre Tuğrul Mert Koçak Mutlu Kurt Can Çakır'a selam ediyorum. Kadın Kapalı'da bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ediyorum. Müslüm Gürses'ten o sevgi sensin şarkısı armağan ediyorum İbrahim Dündar. Ben T4A13 koğuşundan tahliye olan Sivaslı Yiğido Harun Karakaş, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayım Umut Tür olmak üzere. Can abim hemşerim Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Aykut Sarı, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Emrah Al, Ayhan Erez, Yiğit Can Avcı, Özgür Geçtirmez, Enes Özen, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Refik Kesen ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Çöl geniş kervan uzak kuyu derin lakin Allah vekil özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm aleyküm selam ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan yani Mute Kadın Kapalı'da kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetliyim geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabaha olduğu gibi bugünlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Tilbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Mustafa Turan yani Mute başta kadar birliği yaptım dostlarım Karşıyakalı Aykut Polat Ali İmran Korkmaz Emin Rutbil Emre Yener Barışcan Kartalmış. Farhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat, Koç Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek Bargiran. Koç açık cezaevinde yatan aslan abim Murat Altuntaş Şakran T4B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır özlenen ve beklenensiniz. Benden tüm dostlara Adanalı Ayhan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özgürt. Murat Hayat, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen John'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Rençber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Ben T1B17'den Furkan güne bakan başta beraber kadar birliği yaptım abilerim Erkan Tan Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım Fırat Doğan Ballıkuyru Ali Gökçe Gökçe Ali Durmazer Enes Keçik İbrahim Berktunç Fatih Aldemir Muratcan Ergün İbrahim Macit Buca Gedizli Koko Azat Emen T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mapus şarkısı armağan eder istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere. İsmi geçen abi dost kardeşlere selam ederim Kıvırcık Ali'ye Sırgan Otu şarkısı armağan olsun. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı Murat Eres Namıder Balina Ahmet Gezer Namıder Rafik Daykola Engin Kaya İlhami Türkmen Engin İrvasa Onur Serme yani Dino Oğuzcan Oğuz yani Goşlu Berkan Mert Türk Alpaslanlı yani Hançer Bergamalı Gökhan Çalışkan Samet Menek İbrahim Dağlı tüm A3 koğuşuna selam olsun gece Balina Murat abimin sözüyle her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Alperen. Öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş dayımız ve kadar birliği yaptığı taksici Bay Okanır Göktuğ Öztürk Namıder Cesur. Toluna İren, Seçkinder, Uğur Küçükalp, Can Kardeşleri, Kuruçaylı, Talko, Komas, Furkan, Yiğit, Mir, Efe, Kırmızı Gül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Başalı, Sarı, Başka Koğuş'ta bulunan Aslan Abim Mafya, Sedat 3.0'da bulunan

Olsun Ekrem bir diye selam olsun. Güçlü olmak kolaydır. Zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Kafkas Kartalları. Ben T2, A2 koğuştan tahliye olan

0: kalları.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir. Benim için değerli olan canlar Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık, Berkant Özcan, Gurur Sönmez, Serdar Özcan, Ümit Akbayırlı, Rüzgar Gözen, Barış Duran, Göksel Yağcı, Asil Çalışkan, ismini sayamadım. Tüm dostlara selamlarım bakidir. Sizlerle özgürlük sofrasına buluşmak dileğiyle geceye bir söz de ben bırakayım abi. Bil, anlatma, gör, sorma, hisset, belli etme, yut ama asla unutma. Sana da iyi yayınlar Murat abi, sağlasın Batuhan kardeşim. Ben İzmir Açık Cezaevinde Batuhan Üçdemir. Benim için değerli olan canlar Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, Emirhan Yula, Emirhan Akdeniz, Burak Karabaş, Okan Tekinay, Can Aslan, Hüseyin Turan, İsa Aslan, Apo İlboğa. İsmini sayamadım tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Sizi canından çok seven Batuhan Üçdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Düşmüşüm Bir Çukura şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat, Turgut, Baran, Alsaç, Onur, Canak, Sakal, Çavuşumuz, Merdo, Manav, Nuri, Erdem, Arda, Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Omutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a Uygar Donay'dan Bu Dam Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdon Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C16'dan Bayrakları Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Sodan, A16'da Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahim Nar, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim İki Gözüm, Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, İkinoğlu'da olan Yunus Ülger, Yunus Kalkan, Dörtnoğlu'da olan canım ciğerim Ferhat Aslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi selam olsun, tüm dostlara selam olsun Resul Yıldız. Murat abi, bir nolu C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aynı ortamı paylaştım, bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahim Nar, Bornavalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözü Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur, Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kır Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan. Değerli canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraklı'dan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem. Benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentür, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis Yakut, Taner Özçaki, Ünal Er, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay. Bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değer, sen de benim için o kadar değerlisin, sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun, gözlerinde tutuklu kaldığım Neşe kaynağım. Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim bir şarkıdan sonra kardeşlerimin son kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat da gönülden gönüle.
2: Uyraz Müzik ve Kamera. Duvar

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çanlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben TC13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TC13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi. Bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abidos kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Can Çelik. Bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin, canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık, başı zindan olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlere, senin aracılığın ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abi Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez. Daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde
bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Ot

Çeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez, Namıder, Halo Dayı'ya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan Can abim, Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun, sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim, aleyküm selam. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşce, 13'ten Ömer ot çeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C 13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Olçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Olçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemen Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan

0: Men gene Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambak, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan. Bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, Namıder Halu Dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Seyhan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, Namı Der Halo Dayı. Farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Seyhan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran. Bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Kardeşlerimizin kayıt mesajlarını bitirdik, hemen WhatsApp'tan son mesajlarımızı da paylaşalım. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Musa Taş abi, bugün Mertcan Karayüz abimizin doğum günü. Abim doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Bir dahaki doğum gününde ailenle sevdiklerine geçirmen dileğiyle Rabbim seni özgürlüğüne kavuştursun. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Ramazan Aydın, bugün Mertcan Karayüz abimizin doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bir sonraki doğum gününde sevdiklerine geçirmen dileğiyle doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere abim. Ben T2A4 koşuna yatmakta olan Adnan Efe Özdemir, bugün benim için çok kıymetli olan Mertcan Karayüz olan abimin doğum günü. Doğum günü iyi ki doğdun aslan abim. Allah varlığını başımızdan eksik etmesin, nice mutlu senelere inşallah. Bir sonraki yaşlarını özgürlükte sevdiklerine geçirmen dileğiyle Allah'a emanet olun. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan eski İzmirli Ömercan. Bugün Aslan abim Mert Can Karayüz'ün doğum günü. İnşallah doğum gününü sevdiklerine geçirir. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Oyur. Kardeşim Mert Can Karayüz'ün doğum günü. Doğum gününden işten dileklerimle kutluyorum. Allah yokluğunu göstermesin. Aslan dostum benim. Geceyi Mert Can Karayüz'ün sözüyle devam ediyorum. Aslanlara söz verdim, çakallara yem olmam. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Ali Baran Koç. Canım kanım olan kardeşim Mert Can Karayüz'ün doğum günü. Doğum gününden işten dileklerimle kutluyorum. Bu gece çalan bütün şarkılar kardeşlerime armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir. Seni rüyamda gördüm Kerem'le birlikte, çok iyi gördüm, inşallah gerçekleşir Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, baldan güzel muhabbetlerini özledim. Sen kendine iyi bak, hiçbir şeye sıkılma, Allah büyük. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım sana mektup attım, sen ne yapıyorsun, iyi misin? Gel de şu yüreğimdeki hasret son bulsun, saygılarımı sunuyorum sana, seni alnından öpüyorum. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme İsmet Deveci kardeşime, Ceylan Taşkıran, Asena Üner, Aslı Tunçlar, Yusuf Sarsılır, baba Saffet, Veli Kızıltepe, Hasan Yüksek, Eşref Duman. Bu canlarla özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme İsmet Deveci kardeşime, Ceylan Taşkıran'a, sizi her daim seven, sizin için canını verecek bir Veli Deveci var. Sizin üçünüzü de Allah'a emanet ediyorum. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı, kadın kapalı C8'de olan sevgilim Ecem. Bugün yine şunu düşündüm. Kalbimin en rahat ettiği yer senin varlığınla kurduğumuz sade yakınlık. Gülüşün günün en nazik ışığı sevgilim. Benden sana Yıldız Silve Şivesi Sensin Aşkın şarkısını armağan ediyorum. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı, kadın kapalı C8'de olan derdim Ecem. Bütün rüyalarım seninle, gerçeklerim ise bir tek senin düşüncelerin. Sen her zaman dilimin, kalbimde ve aklımdasın. Bu aklından hiç çıkmasın sevgilim. Benden sana Ahmet Kaya şiire, gazele, şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Başak Çiğdem, sağlık kız kardeşim. Aleykümselam. Kadın kapalı C8'de bulunan Ecem abimden selamını aldım. Dileklerin için teşekkür ederim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Tez zamanda çıkmanız dileğiyle. Ayrıca dayımın derlisi yengem Arzu Kaya da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TC13'ten Kerem Sen. Aleykümselam Kerem kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan canım kanım abim Aydın Bıçakçı, akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Abdullah Nurdoğan. Bu abi kardeşlere selam olsun. Özgürlük sofrasına görüşmek dileğiyle. Yanmarın yan azadi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TC13'ten Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta yattım kardeşlerim, başta canım kanım kardeşim Kerem Sayan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülen. Bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Murat abim TC13 koğuşuna atan canım kanım abilerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan abilerim. İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz Kadir Sen. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Reis Kerem Sayan, Eyüp Sayan'a yanmarın yan azadi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14 koğuştan Yalçın Öztanık. Aleykümselam Yalçın abişim. Senin aracınla tüm sevdiklerime seslenmek istiyorum. Kadın kapalı da eşim Bahar Öztanık'a. Farklı kurumlardaki oğullarım Nihat, Ayhan, Eyüp ve Yusuf Öztanık, Hamit, Ziya, Özgür, Ercik. Bir Nolu'daki yeğenlerim Burak ve Yusuf, Ceylan, Muzaffer, Şahana, abim Serdar Özcan ve dostum Ferdi. Bingöl'e farklı kurumlarda babam Ayhan, Ok, Oktay, Ok ve Şahin Tike. Tüm bu canlara özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, Namıder Kürt ve de aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kerem Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman, Güneş Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Uğurcan Tekin yani Esko, kardeşlerim Abdullah Yaz, Çetin Arda Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle, hüküm giymiş hayallerin tel örgülü şafaklarıyız. Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Bu arada Canan Bağtur kız kardeşim, Canan Bağtur abim Berkan der ki kurum içi açık görüş yazsın bana. Canan kardeşim, Canan Bağtur inşallah duyuyorsunuz. Abin diyor ki
1: açık görüş yazsın bana. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen, aleyküm selam.

Sait kardeşim, abim bu gece bir söz bırakmak istiyorum ve şöyle diyorum. Saçlarına aklar düşmüş dediler, her telinde ayrı bir dert var dedim. Kimin de dostlarımın açtığı, kimin derin yaralar, kiminin de birbirinden zor geçen yıllar, kimindeyse bitmek tükenmek bilmeyen acılar. Ben anlatıyorum da yaşamayan ne anlar? Onların hayattan beklentileri pembe pembe yalanlar. Ayrıca Murat Bingöl abim, senden çalarsan sevinirim. Ahmet Kaya'dan Kara Yazdığı şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim Sait Faik Ölçen. Sait vardı sanki valla, Kara Yazdığı mıydı? Bir anka kuşum ama vardı galiba. Kara Yazdığı'ydı herhalde. Ama kaçta çalar onu da Allah bilir kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanımız damla damla akar. Biz içimize kanarız. Öldürmez bizi bu yaralar. İntikam için yaşarız. Evet, günler zor belki ama biz bu günleri de aşarız. Çünkü biz acılarımıza aşk insanlarız. Abim eğer çalarsan senden Ahmet Kaya'dan Kara Yazdığı şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17 Koğuş Nihat Magdolan Ataberk Boyabat. Aleykümselam Ataberk kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerimiz Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar ve kader birliği yaptım dostlarım abilerim Serkan, İmren, Osman, Pistil, Gürcan, Ozan, Murat, Şimşek, İbrahim, Küçük Deniz, Demir, Umut, Kaygısız, Emrecan, Sürücü, T4'te yatan canım dostum Çağrı Polat'a Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Işıkkent'ten Sedat Çelik. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım kanım abim olmak üzere ve koğuşun adaletini sağlayan abilerimize ve koğuş arkadaşların hepsine selamlar olsun. Murat abi, ben Işıkkent'ten Sedat Çelik. Yunus Çoban, Mustafa Kadan, Mesut Topal, Oktay Özdemir, Agit İnan, Azat Çelik, Ahmet Durmaz, Fırat Bardakçı, Mehmet Çağlar, Ali Kürses, Gökhan Ok, Mehmet Tarhap Aydın Kalender olmak üzere ismini yazamadım bütün kader mahkumlarına da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Hayat herkesin yanında yürümek değil, kiminle aynı yolda yürümeye değer olduğunu bilmektir. Bazı insanlar sana sevgi değil, sınırlarını öğretmek için girer hayatına. Kırıldığın yerden güçlenirsin. Çünkü insan en çok sessizce atlattığı fırtınalardan sonra değişir. Kimse kin tutmaz. Herkes kendi karakterinin bedelini bir gün mutlaka öder. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerel. Biz kimseye eyvallah etmedik. Yanımızda duranla yol yürüdük. Arkamızdan konuşanla da hesabımızı kestik. Herkes dost görünsün. Biz kimin gerçek, kimin menfaatçi olduğunu gördük. O yüzden artık kalabalığa değil, karaktere değer veriyoruz. Çapa Hakan Ecerel. Kadın kapalı cezaevi B10 koğuşun olan dünyalar güzeli annem Ayşe Keser'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Yüzündeki tebessümü, kokunu ve bana yavrum deyişini çok özledim canım annem. Duvarlar sevgimize engel değil. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. İyi ki benim annemsin. Yeni yaşın sana sağlık ve tez vakitte kavuşmayı getirsin. Varlığın bana güç veriyor. Doğum günün kutlu olsun. Seni her şeyden çok seviyorum. Seni çok seven kızın Ayşen Yapıcı. Şakran T3A10 koğuşundan Alp Tok Tutan'dan koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berk'in torun ve Serkan Vurgun olmak üzere beraber kader birliği yaptığımız Rüzgar Ataberk, Atalay Doğuş Tosunlar, Ali Tüfekçi Taylan Korkmaz Efe, Arda Kubilay, Kemal Paşalı Şahin, Yılmaz Demirkol, Doğukan Yıldız, Okan Çetin ve can dayım Erhan Tor'a selamlar olsun. Enver Yılmaz'dan Mapushane. Aslan abimiz diğer kardeşe kardeşleri Ramazan ve Fırat kardeştan özlem hasret ile canımız kanımız aslan abim diğer kardeşe selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10 koğuşlan Şefikcan, yani Çapu. Aleykümselam Şefikcan kardeşim. Başta öz abim Agircan Yaldızlı, Muru Azat, Yavuz Hasan Vurgun koğuşunda yolunda can oldum. Serkan Vurgun abim, aslan kardeşim Efe, Arda Kutlay, Ali Berk Tolunay, Torun Taylan Korkmaz, T2'de bulunan aslanlarım Baran Alsaç, Berk Korkut, Menemen'de bulunan kardeşlerim Uğurcan Akdeniz'e kocaman selam ediyorum. Gece sözüm, gece ay düşer aklıma ölüm, haddini bilmeyen herkese zulüm. Ben T3A10'dan Şefikcan. Kim vurduya gideceksin şarkısı bayramla yarım gelen bir mesaj valla. Şefik kardeşim.
Ben T116'dan Gültepe'li Dekman Boyna Sayıcı aynı kaderi paylaştım. Can abilerim Çamdibili Sarı Oğuz Tolu Kral abim Mert Kahraman Uğur Tezcan Fatih Boran Enes Efe

Dayım Gündoğan, Doğan Dostum, Can Polat, Dikici Samet, Akşi, Çehmus Bayraktar, Batuhan, Çalıkuşu, Burak Timoçin, bu derlere Canbay Volker'dan hepsini abisi Mafya şarkısı armağan olsun. Ben bir noldan Dekman Poyraz sayacağım. Murat Bingöl amcama da bin selam olsun. Sağ ol Poyraz'ım, gözlerinden öpüyorum. Ben TV16'dan Dekman Poyraz sayacı Can Dostum, Can Polat, Dikici'nin derlisi Kadın Kapalı, B8'den yengem Melo'ya bin selam olsun. Mutluluğunuz daim olsun. Seminçek'ten çıkmaz bir sokak şarkısı armağan olsun. Dostum Can Polat, Dikici ve yengem Melo'ya armağan olsun. Ben Dekman Poyraz, yani namı der sayacı. Abim Oğuz Soluk, dayım Gündoğan Doğan'a da selam olsun. Varlığınız, birliğimiz daim olsun. Ailemin babası diğer kardeşe, amcası Mehmet kardeş, babası Tarık kardeşten aslan olarak bir gün yaşamak, koyun koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir. Aslanımız kendine iyi bak, özgür günlerde beraber olmak dileğiyle ailemin babası diğer kardeş. Şakran T4 Yiğitcan Avcı, canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Tez zamanda aramızda olman dileğiyle her daim kalbimizdesin. Seni çok seven Akova. Şakran 2 nolda yatmakta olan babamız, iyi ki bizim babamızsın. Aslan babam, iyi ki varsın, iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz. Nice bizde seneler az kaldı, az da sabır babam, iyi ki doğdun. Canım eşim, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı sana armağan olsun. Murat abi, Elif Süt Bak radyo başına. Aşkım, hayat arkadaşım, ben geldim, İzmir'deyim. Sana demiştim 3 gün kala kamp kururum. Şakran diye ne özledim be seni cani. Ama değiyor seni bekleme kadınım, az kaldı çok az. Murat abi, Hakkı Bulut'tan Kadınım şarkısını çalarsan sevinirim, aşkıma gelsin. Murat abi, ben hemen kapalı cezaevinde yatmakta olan aslan kocam Oğuzcan Yılmaz, ömrüm adam. Bu dünyaya bir daha gelsem yine seni bulur, uğruna bir gençlik daha harcarım sana. Belki sevgimi anlatmak için nefesim yetmez ama bil ki o nefes bitene kadar seni seveceğim. O hasret kaldığım kokundan öpüyorum sevgilim. Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşuna bulunan Ayşe Keseri, Diyarbakır'dan kucak dolusu selamlar. Ben Muhammed, zindanlar soğuk olabilir ama inancımızı ve sevdamızı üşütemez. Güneş bizim için yeniden doğacak, doğum günün kutlu olsun iki gözüm. Dostluk ve sevgi demir parmaklıkların ötesine geçebilen tek duygudur. Murat abim, ben B1'den Sevgi Kaya, hemen C17'nin en yakışıklısı Alican Türkeli radyo başına. Alikom, mektubun geldi, cevap attım. Seni çok seven bir ablan olduğunu sakın unutma. Bizler koşulda aslan gibiyiz. Cansever'den Sen Ol Yanımda şarkısı aslan kardeşime armağan olsun. Menemen'den Hızır Mücahit Amak, A15 koğuşu. Nasıl özlemişim seni bir bilsen, kimse bilmese de güzel yüreğini görüyorum gözlerine bakınca. Kalbinin temizliğini elbet bir gün ömrüm. Sana hasret ve çokça özlem. İyi geceler canımın içi. Selamünaleyküm Murat abi, Ali Aşakran, B18'de yatan canım abim Emirhan Zırhlı ve tüm kader dostlarına selam olsun. Rabbim keyfinizden ve sağlığınızdan etmesin. Rabbim her daim yanınızda olsun. Seni seven sayan Azat Zırhlı. Murat abi, Ferhat Tuğuş'tan senin uğruna şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet, sağ olasın sen de Murat abi. Aleyküm selam Azat kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran B18'de yatan can dostum Emirhan Zırhlı ve tüm kader dostlarına selam olsun. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle canım kardeşim, Allah'a emanet ol. Seni seven Aliş Fidan, sağ olasın Murat abi. Aleyküm selam Aliş kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran'da yatan canım kardeşim Ulaş Tekmanlı ve değerli abim Ahmet Güneş'e selam olsun. Rabbim sizinle olsun. En yakın zamanda özgürlüğünüzü elinize almanız dileğimle. Ölüm dedin nedir ki? Sonu olmayan bir tatil. Cezaevi dedin nedir ki? Gençliği öldüren bir katil. Allah'a emanet olun. Sizi seven sayan Azat Zırhlı Murat abim sağ olasın. Estağfurullah Azat kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Sultanım, hayatım, kadınım, eşim Gamze Batur radyo başına. Şeyler beni çok üzdü, belli etmesem de çok kızdım. Beni en iyi sen bilirsin, kimseye benzemem. Sen benim kırmızı çizgimsin, kralını tanımam. Kocan Ceyhun Batur. Selamünaleyküm abi, yayınlar. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran T2'de B18'de yatmakta olan canım kocam Suat Tekin için Sefai'den güzel şarkı istiyorum. Kaç gündür sesini duymuyorum. Seni çok özledim. Son birkaç gün Allah'ın izniyle inşallah, azıcık da sabır. Seni çok seviyorum kalbim, canımın içi.

B1B13 Bebekom Mahmut Tütüncü radyo başına. Sevgilim, seni sevmekten bir an vazgeçmem. Kızımın yakışıklısı Gökhan Doğanay'dan. Kala kala kaldım, armağan olsun. Kalp atışıma, yarınlarımıza sözümüz var. Seni canından çok seven karın. Rabbim seni zorda koymasın. Adamım Bebekom. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalı yatan derdim. Şarkı istemişsin. Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı. İkimizin olsun. Kendine iyi bak. Cevabı yazacağım. Fotoyu geri yollamışsın. Sıkıntı yok. Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz. A7 yatan eski İzmir'in kralları. Ozan yazar, Özcan yazar, Gürbüz abi, Berkay kardeşim, Ayhan, Baysan, Kaleli, Eren. Kendinize iyi bakın. Ozan'ın Level Belş'ten Babayla Zor Yarışırlar şarkısı sana gelsin. Abin Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Eski İzmirli Ozan yazar. Sen benim canımsın. Seninle olan her konu beni ilgilendirir. Can kardeşim. Canbaz abin Konya'ya gitti. Her şey gelip geçici, sizleri seviyorum. Herkesin selamı var. Kadın kapalı yatan prensesim. Seni ilk adım, sen ilk adımı at. Gerisi bende. Halil Karagöz. Şakran kadın kapalı B10 koğuşuna olan dünyalar güzeli canım sevgilim Ayşe Keser'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Yan yana olamazsak da kalbimde, aklımda her an seninle. Yeni yaşında tüm engelleri aramızda bıraktığımız güzel günleri birlikte kucakladığımız bir yıl olsun. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. İyi ki varsın. Seni seven Vural Aydemir. Kadın kapalı cezaevi B10 koşunu olan dünyalar güzeli annem Ayşe Keser'in doğum günü kutlu olsun. Yüzündeki tebessümü, kokunu ve bana yavrum deyişini çok özledim canım annem. Duvarlar sevgimize engel değil. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. İyi ki benim annemsin. Yeni yaşın sana sağlık ve tez vakitte kavuşmayı getirsin. Varlığın bana güç veriyor. Doğum günün kutlu olsun. Seni her şeyden çok seviyorum. Seni çok seven kızın Ayşe Yapıcı. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bugün ayın 1'ine geçti değil mi? Tabii ya. Şimdi tarihleri komple değiştireceğiz. Evet, dediğiniz gibi oldu. Neyse.

0: bu sayfadan açalım.
1: Ben Şakran, dört nolu A17 yatan Kaan Çorbacı ve Serkan Han Dalgaç için sizden istek şarkı Yıldız Silve'den canım. İkisine de kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ve tahliye olacakları günü bekliyoruz. Az da sabır etmelerini ve sonunun çok güzel olacağını asla unutmasınlar. Egemen Poyraz, Ayaz Okyanus ve Cookie'nin çok selamları var. Kaan'ım seni çok çok özledim. Sana kavuşacağım günü bekliyorum. Her koşulda, her şartta seni çok seviyorum ve bekliyorum. Unutmayın güzel yarınlarımıza hasret yarım gelen bir mesajımız. Ben Zalim'in kızı Şakran, TBR20'de olan Mert Toprak radyo başına. Seni çok seviyorum, sesine kurban oldum. Kalbime tat kuran adam. Telefonla konuşurken kapandı. Ben iyiyim, merak etme, sen iyi oldukça. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Murat abim. Derlim için uykar, Doğanay'dan kanım kurusun. Ben TKA10 koğuşundan Mert Aydın. Derli abim Saddam Çelik. Duydum dört noluya gelmişsin. Çok çok geçmiş olsun, seni seven kardeşin Mert Aydın. Şakran T3'te yatan Beytullah Kabadayı. Aşkım, özür diliyorum senden. Benim de burada çok sorunlarım var. Senden çıkarttım, beni affet. Ben kocamı asla bırakmam. Ara, bekliyorum. İyi akşamlar Murat abi. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan canım kardeşim Damla Üstütüncü Damoş. Ben Cansel, güzel kardeşim. Sesimi de çok özledim. Rabbim kardeşime ferahlık versin. Bir an evvel bizlere kavuştursun inşallah. Hediyeni aldım, çok ama çok beğendim. Ağladım, öptüm, kokladım. Güzel kardeşim benim. Seni çok ama çok seviyorum. Damoşum, canım kardeşim benim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol canım dostum. İstek şarkı Sakiler. Aklım hep sende. Murat abi selamünaleyküm. Ben Kadın Kapalı B9 koşulan tahliye olan Nilay Asu Özçalık. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle bana her şeyi kolaylaştırıp beni kendilerinden saydıkları için ablalarım İrem Erdemir, Gizem Belge, Nuran, Gökcan, Canan, Beydilli hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kısa süre orada olmuş olsam da ailem gibi oldunuz. İnşallah o güneş bir gün size de doğru.

olacak ve hepimiz aynı gökyüzüne bakacağız. İrem abla, Gizem abla, annelerinizle konuşuyorum. Benden isteğiniz herhangi bir şey varsa benim yerime getirmem. Beni yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Ben T1C7'den Ferhat Turgay Şakran, açıkta olan Sebo Salman ve Murat Yakuter abilerime mesajınızı aldık. Seviyoruz sizleri. Cansınız abi. Dostlarım da çok selamları var sizlere. Geceye bir söz. Altından kupa olsa susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olsa da düşerse dostu olmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tarsus. 3 nolu'dan Yaşar Çiçekler. Buradan 2 nolu'da yatan Şafak Yüksel'e selam olsun diğer kardeş. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamlar, aleyküm selam. Şakran açıkta yatan Seçkin Ok. Foça'da yatan Namıder Bektaş Ok. Yetiş Ok arkadaşlarım Orçun Balcı Mert Demir'e selam olsun. Bu şarkı benden size gelsin. Hadiseden ara beni. Açık şakranda yatan Seçkin Ok. Kadın şakran kapalıda yatan Selma Ok. Aşkım ben çıktım, sevkim şakrana çıktı. Ben şu an şakrandayım. Kurumlar arası telefon yap, bekliyorum telefonunu. Seni seven kocan Seçkin Ok. Ferdi Tayfur hatıran yeter şarkısı Selma Ok'a çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben C16'dan Bornovalı Dedo. Aleykümselam Dedo kardeşim. Dostum Vedat Duman faksın geldi. Evdekilere haber yolladım. Anne geleceğim demiş, haberin olsun. Ben hücreden sonra çıkarsam denk geliriz yine, seni seviyorum. Ayrıca B10'da bulunan canlarım Doğan Duman, Emrah Duman radyo başına. Vedat C9'da, haberiniz olsun. Merak edilecek bir şey yok. Yanınıza gelmeye çalışacak, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abim, ben Makbule Yıldırım. Aleyküm selam kız kardeşim. Mesajım şakran T1C16'da olan eşim Selahattin Yıldırım'a selam. Azer Bülbül'den Hasetim şarkısı benden sana gelsin. Ne diyor Azer Bülbül? Dinsin fırtına gülüm, erisin dağlarda kar. Hasretlik sona ersin, ülkeme gelsin bahar. Beklenensin iki gözüm kocam. Murat abim, ben Makbule Yıldırım. Mesajım şakran T2'de yatan aslanım Samet Kırk Dişçi oğlu ve kader birliği yaptığı dostlarına. Samu aslanım, Yusuf'u kuyudan çıkaran Rabbimiz bizim de Rabbimiz aslanım. Beklenensin canım ciğerim, her daim kalbimiz seninle ciyom. Seni çok seviyoruz. Ben Ramo Temel, kıymetlilerim Melek Yirgiç Hüsniye da Titom selam olsun. İncinmiş olanın ahı nereye gitse bulur sahibini. Tito, bu lafım da sana gelsin. Çimen Tepeli Ayşegül ablama da çok selam olsun. Sizleri seven, seven sayan Ramo Temel. Foça aşkı yazmakta olan eşim Yetiş Ok. Bulutlardan haber saldım. Sen gelecektin, yağmur yağdı gözlerime. Sen silecektin fakat taş duvarlar sıkar beni. Gönlüm dağlarda resmini çizdim. Hasret kokan yârim Yetiş Ok. Şakran B9 koşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Kollarımla sarılamasam da kalbimle her an seninleyim. Güzel kızım, günleri sayıyorum. Kokunu içime çekeceğim. O gün elbet gelecek, güçlü kal kızım. Bu karanlık günler elbet yerini aydınlığa bırakacak. Seni seven annen ve baban. Foça'da yatmakta olan eşim Yetiş Yok. Demişler ki kavuşmak 40 hasretli alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Koca bir umutla beklediğimsin, kurban oldum. Elbet bir gün bir tane. Murat abi, Hadise'den Arabi'nin şarkısını çalarsan sevinirim. Bir şarkı da bir mesajda sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım kardeşlerim. T1C8 yatan aslan kocam Hüseyin Tilev. Seni canımdan çok seviyorum, canımın içi aslan babamız. Bu günler geçecek, hepimiz dört gözle seni bekliyoruz bir tanem. Aslan oğullarımın aslan babası. Sabır diyelim, biz neleri atlattık bunu da atlatırız. Seni çok seven ailen, sen bizim gözümüzün bebeğisin, en kıymetlin benim. Hasretle öpüyorum seni. Allah'a emanet ol, sevdim. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam.

Şakran T1 A20 koğuşundan Berkant'ıma sevgili Mevdi merak etme. Yarın da komple arama. Çarşamba akşam ararsan dakikamız azalmasın. Cuma'ya kadar kalması lazım. Seni çok seviyorum. Belki sana çok aşığım. Belki tam şu anda gülmen lazım. Hadi yine iyisin. Her alanda seni güldürebiliyorum. Sen beni ne kadar sinir etsen de çok öptüm. Dikkat et kendine yarim. Yarın yine buradan haber göndereceğim. Merak etme. Ben Leyla Menemen A15'te yatan sevgili Mustafa Baran Aman radyo duyuyorsan bil ki bugün kalbimin bütün güzel dilekleri senin için sevdiğim. Doğum günün kutlu olsun canımın içi. Keşke bugün yanında olabilseydim. Elini tutup gözlerinin içine bakarak iyi ki doğdun sevgilim diyebilseydim. Ama şimdilik sesim ulaşsın sana sevgilim. Ulaşsın seni göremedim her gün özlemimi. Sana sarılamadım her gün sevgimi büyütüyor. Rabbim bize sabrımızın karşılığında öyle güzel bir kavuşma nasip. Yarım gelen bir mesajımız. Menemen A15'te yatmakta olan sevgili Mustafa Baran Aman radyo başına. Doğum günün kutlu olsun. Hayatımın anlamı. İyi ki doğdun. Canım sevgilim iyi ki varsın ve iyi ki benimlesin. Seni çok seviyorum Biricim. Dilerim ki yeni yaşında kavuşalım ve bir ömre beraber paylaşalım. Murat abi bugün sevdiğim için Pera. İyi ki doğdun sevgilim şarkısını çalar mısın?

Pençimen Tepe'den Saadet Taşdemir. Şakran kadında yatan Figen Asıl Kevser Asil. Kardeşlerim nasılsınız? Bizi düşürmeyin canlarım. Sizi çok özledim. Gittiniz beni kalbimden yaraladınız. Tek bıraktınız. Kolumu kanadımı kırdınız. Alışamadım ben sizsizdi. Dualarım hep sizinle. Sakın burayı düşürmeyin. Çocuklarınız emanet bize. Allah'ın izniyle alacağız sizi. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Koğuştaki arkadaşlarınıza.

hikayesi. Mesafeler seni benden uzak tutsa da sevgim sana her gün biraz daha yaklaşıyor. Yeni yaşında tek dileğim sana sarılabildiğim bir gün olsun Murat abi. Pera'dan iyi ki doğdun sevgilim şarkısı sevdiğime armağan olsun. Ben Leyla Menemen A15'te yatmakta olan Mustafa Baran aman radyo başına. Bugün senin doğduğun gün ama inan bana ben de seni tanıdığım günden beri hayatın bana verdiği en güzel hediyeyi kutluyorum. İyi ki doğdun güzel adamım. Sensiz geçen her gün biraz daha özlüyorum seni ama sevgimden bir zerre bile eksilmiyor. Aksine seni daha çok seviyorum. Rabbim seni korusun. Kalbimizi birbirinden ayırmasın ve hasretimize güzel bir kavuşmayla sonlandırsın. Bir gün bu uzaklık bitecek. Ben de sana yarım gelen bir mesajımız. Sayfamızı yenileyelim. Ben Leyla Menemen A15'te yatmakta olan Mustafa Baran Aman. Bu mesajım sana sevgilim. İyi ki doğdun can... Can mamam, can mamam. Evet öyle yazmış. Can mamam, iyi ki varsın ve iyi ki benimsin. Rabbim seni bana bağışlasın ve bizi tez zamanda kavuştursun inşallah. Seni her geçen gün daha çok seviyorum. Pera, iyi ki doğdun sevgilim şarkısını armağan ediyorum. Hayatımın anlamı. Ben Leyla Menemen A15'te yatmakta olan Mustafa Baran ama bu mesaj sana ömrüm. İyi ki doğdun sevgilim. Sen benim beklediğim değil kavuşacağıma inandığım en güzel hayalsin. Rabbim yollarımızı yeniden birleştirsin. Bu hasreti güzel bir kavuşmaya çevirsin. Seni dünümden çok yarınımdan az seviyorum. Pera'dan iyi ki doğdun sevgilim. Şarkısı sevdiğim adama armağan olsun. Ben Leyla Menemen A15'te yatmakta olan Mustafa Baran Aman. Bu mesajım sana sevgilim. Yeni yaşın kutlu olsun. Sen uzakta olsan da sevgim hep yanı başında. Rabbim seni bana bağışlasın. Kalbimizdeki sevgiyi daim etsin. Ve bizi sarılacağımız o güzel güne kavuştursun seni. Çok seviyorum Mustafa. Pera'dan iyi ki doğdun sevgilim. Şarkısı sana armağan olsun. Ben Leyla Menemen A15'te yatmakta olan Mustafa Baran Aman doğum günün kutlu olsun benim güzel adamım. Bugün yanında olamazsam da kalbim seninle sana sarılamadım. Her gün sana olan sevgimi biraz daha büyütüyor. Rabbim seni korusun bizi tez zamanda kavuştursun. Nice yaşlara yan yana kutlamak dileyle sevgilim Pera'dan. İyi ki doğdun sevgilime armağan olsun. Ben Leyla Menemen A15'te yatmakta olan kalbimin sahibi Mustafa Baran Aman'a doğum günün kutlu olsun. Benim güzel adamım iyi ki doğdun iyi ki varsın iyi ki yollarımız kesişti. Rabbim seni bana bağışlasın sevgimizi daim etsin ve bizi daha fazla bekletmeden kavuşmayı nasip etsin inşallah. Sen benim en güzel iyi kim? En uzun sabrım, en büyük özlemim ve kavuşmayı en çok istediğim doğamsın. Uzakta olabilirsin ama kalbimin en yakın yerindesin. Seni kelimelerin anlatabileceğin çok da yarım gelen bir mesajımız. Ben Çimentepe'den Yasemin Asi Şakran kadında yatan Bahar Ati Bahar kızım. Sen sıkılma senin arkanda ben varım. Dağ gibi annen var. İşlerimi düzelttin mi sıkıntı yapma. Bir dediğimiz sıkıntı olursa alo demen yeter. Senin yanına aldıracakmış. Allah'a emanet ol gülüden ağlama. Ne olursan şarkısı çalarsanız sevinirim. Ben Çimentepe'den Yasemin Aslıhan T1'de yatan Yusuf Hasil o Yusuf Hasıla. Dostum Yusuf ben iyiyim aşkım sıkılma çocuklar da iyi. Çocuklar da iyi. Hepsinin selamı var. Özkan'la konuştum. Sana selam söyledi. Ümit de selam söyledi. Ben iyiyim. Aşkım var mı bizi düşünme. Biziz Enver Yılmaz'dan bizi yakanı yüzü gülmesin şarkısı armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı C9'da olan güzelim boncuk gözlüm Ecem'e sesleniyorum. Sabaha inşallah yanındayım. Özlem ve hasret doluyum sana. Bu zor günlerde geçerken seninle bir nefes almaya geleceğim. İnşallah Allah'a emanet uykusuz kalma çiçeğim Hasan Girgin. Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun. Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Rıza Ertuğrul Kadın Kapalı Cezaevindeki canım karım nasılsın? İnşallah iyisindir seni canımdan çok seviyorum. Benim güneşim Melek yanımda geziyoruz. Melek çok sevindi. Kızımı seni öpüyoruz. Sen benim tek varlığımsın Gökhan Donay'dan. Canıma can olan şarkısı canım eşime armağan olsun. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Çevrede yatan aslan parçası Muratcan. Mektubunu aldım. Sen benim canımın en kıymetli parçasısın. Babamın emaneti, gözümün bebeği. Çok seviyorum seni. Murat abim, kardeşim Alaaddin Ergün, Ata Alabaş. Gitme gülüm, çalar mısın kardeşime? Canım feda. Bunu asla unutma kardeşim. Canım annem Figen'im Kevser.
Yengeçim, canlarım benim. Sizin yokluğunuz o kadar çok arıyorum ki

sizi annem kadar çok seviyorum. Sizsiz bana bu evler çok sessiz gelir. Allah'ın izniyle inşallah çıkacağınız, inşallah çıkacaksınız. Eski günlerden daha iyi olacağız. Sizi çok kızınız Esra. Karışık bir mesaj kardeşlerim. Şöyle diyeyim, sizi çok seven diyelim. Kızınız Esra, Allah'a emanet olun, bizleri düşürmeyin. Bizler iyiyiz, çocuklar da iyi. İsmail şu an uyuyor, senin aramanı bekliyor. Özkan 100 milyon aldı. Kendinize iyi bakın, sizi çok seviyorum. Ben Esra Vardal, Figen Vardal, annem seni çok özledim. Seninle vakit geçirmesini, seninle vakit geçirmesini, senin anne kız olmayı çok özledim. Kardeşlerim bana emanet. Bahar teyzemle konuşuyoruz şu an, şarkı söylüyor sana, seni çok özledim. O kadar çok ki bilemezsin. Çocuklarım bana emanet. Hepsine diyor. Hepsine diyelim. Sahip çıkıyorum. Yıldız Silve çok özledim. Şarkısı armağan olsun. Ben Şakran, cezaevinde yatan T1-B3 koğuşuna yatan Gökhan Avcı'ya, eşime istek atıyorum. Sevgilim, aklım sende kalıyor. Ne olur sakın sakin ol, ne olur kötü bir şey yapma benim ve kızın için, ne olur sakin kal, kavuşmak için gün sayıyoruz zaten. Bırak kim ne yapıyorsa yapsın, sen beni ve kızını düşün. Benim için önemli olan tek sensin, düşündüğüm tek sensin. Ne olur kendine dikkat et ve bizi düşün kocam, lütfen. Ben Rıza Ertuğrul, canım eşim Elif Çetin'e sesleniyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi kelimeler yetmez. Ziyaretine geleceğim. Melek yanımda sana şarkı armağan etmek istiyorum. Gökhan Doğanay'dan Canıma Can Olan Kadın şarkısı canım anneme armağan ediyorum. Çiçek annem, canım eşim, seni hem bu dünyada hem de öbür dünyada, seni ahirete kadar seveceğim. İyi ki varsın, seni çok çok seviyorum canım aşkım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Yarın sabah yanındayım, haberin olsun bebeğim. Almina, ben, çocuklar hepimiz geliyoruz sultanım. Memo her dakika arıyor, sana selamı var. Abimin sana, Ezel ablama selamı var. Sakın Memo'yu merak etme. Annemin size çok selam var sultanım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Sayfamızı yenileyelim. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, mektup göndermişsin ama ben huzursuz olduğum, kolay kolay göndermiyorsun. Kötü bir şey yok değil mi? Kötü olduğunu Şeyma'yla söyler misin? Yanlışlık var. İyi mi kötü mü olduğunu Şeyma'yla söyler misin? Murat abi, ben kadın kapalı B10'dan Nilay Şener. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Selina Aktaş ve canlarım Mine Doğan, Duygu Der, Pınar Altunsoy, Buse Önay radyo başına. Bugün doğum günü olan Ayşe Keser, sen bizim canımızsın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özgür günlerde evlatlarınla olman dileğiyle. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Şunu da bir açalım. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, mektubun gelmedi, aramadığında merak ediyorum. Seni umarım iyisindir, arayabilirsen mutlaka ara aşkım, ben iyiyim. Hafta sonu çocukların yanındayım. Sensizlik dışında bir sıkıntım yok, çok özlüyorum seni ama hiç şüphen olmasın. Bin ömür de yolunu gözlemekle geçse, ne yolunu gözlemekten ne de seni sevmekten asla vazgeçmem. Varlığına şükürler olsun ömrüm, seni çok seviyorum, kendine benim için çok iyi bak. Murat abi, ben A5 koğuşundan Elif Tok. Koğuşumuza yeni gelen, gelişiyle koğuşumuza güzellik getiren, kalbi gibi güzel olan Diyarbakırlı Şiko der ki, beni inandırmak için doğru yalanı seç, Uygar Donay'dan vazgeçilmez değilsin, Şiko'ya benden armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan Nazom. Bir sen varsın gecenin bir yarısı, günaydın yazsan güneş doğmadan gününü aydınlatır. Öyle bir kadınımsın ki mesajın gelse geceyi gündüz sanarım ömrüm. Sen benim nefesim, hayatım, ömrümsün kadınım. Güllü'den Kopamam Senden şarkısı armağan olsun. Abi, ben Manisa Kapalı'dan Şafak. Benim için çok kıymetli olan A5 koşuna atan nişanlım Gülay Soy Gezer radyo başına. Seni bana yar olarak gönderen Rabbime şükürler olsun. Nişanlım için Koray Avcı'dan hoş geldin, bizim için çalarsan sevinirim abim. Ben Menemenli namı der Kral Erdoğan'ın oğlu Atakan Eriş. Kadın anneme selam olsun. Karakış Asiye Duş anneme selam olsun. Evet.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Aliye Dortmund'dan Fırat Kılıçkap. Aleykümselam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan dostlara selam göndermek istiyorum. Başta benim için değerli olan Şakir, Barut, Halil, İbrahim, Şahin, Göksel, Kılıç, İsmet, Kara, Görkem, Bozkurt, Tarık, Atay, Çınar, Kurşun, Abdullah, Köylü ve başka hapishanelerde yatan dostlarım. Mehmet Ali, Kiper, Daykola, Engin Kaya, Yavuz Bal, Serkan, Müço, Gürcan, Akça, Güne bir söz bırakmak istiyorum. Elvedaları sevmem. Ben görüşürüz insanı hiç değilim. Ama görüşürüz dediysem iyi ya da kötü illaki görüşürüz. Yarım gelen mesajımız kardeşime. Selam Murat abi. Ben T4B1'den Muhammed Emin Avıncı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Benim gözümün nuru kıymetli eşim A5 koğuşuna yatmakta olan Nezahat resimci gözümün bebeği Nezoş'um. Seni çok özledim bir tane. Sen benim kalbime yazılmış en güzel hikayesin. Rabbim seni yazmış, bana da okumak nasip olmuş. Seni çok seviyorum canım karım. Abi Enver Yılmaz'dan canım bizim için çalarsan sevinirim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm gece bir söz, benim hikayemde sen her zaman en sevdiğim bölüm olacaksın sultanım. Buradan herkesin sana selamı var. Ezel ablama da selam olsun. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben kadın kapalı. B8 koşulan Melek Ukiş. Aleykümselam kız kardeşim. Canlarım Selma, Yaman, Zeynep, Uçan, Şeyma, Küçük, Şahin, Gece Bir Söz. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Benim geçmişim vazgeçtiklerimle dolu Murat abim. Bizim için Gülür'den sensiz yaşamayı öğrettin bana. Çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abim. Sağ olasın Melek kardeşim. Murat abi ben T4B1'den Muhammed Emin Avınca. Benim gözümün nuru kıymetli eşim. A5 koğuşuna yatmakta olan Nezahat resimci. Gözümün bebeği Nezoş'um. Seni çok özledim bir tanem. Sen benim kalbime yazılmış en güzel hikayesin. Rabbim seni yazmış bana da okumayı nasip olmuş. Şöyle diyeyim, bana da okumak nasip olmuş. Seni çok seviyorum canım karım. Enver Yılmaz'dan Canım. Bizim için çalarsan sevinirim abi. Ben Menemenli Kral Erdoğan Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım kardeşim Nazan Demirhan ve değerli olan Ezel Özalp, sizi seven Erdoğan. Kardeşim size mektup attık, sizden de bekliyorum. Kardeşim sakın Mehmet'i merak etme. 24 gün sonra inşallah sen de gelirsin, beraber oluruz. Ezel'e çok selam söyle. Sizi seven Erdoğan, bu akşam çalan şarkılar sizin olsun. Ben C12 koğuşundan Meral Alınca, T4C9 koğuşuna yatmakta olan canımın canı olan Gökhan Alınca. Seni çok seviyorum, ömrüm her şeyim, ruhumun yarısı. Elbet bugünler geçecek, çocuklarımıza kavuşacağız bir tanem. Benden kocama, benim seni görmem lazım şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. İyi yayınlar, iyi akşamlar sana da. Sağ ol Meral kardeşim. Kadın kapalı C12 koğuşuna olan Dünyam Suna Aka Gündüz. Her gün biraz daha kavuşmamıza yaklaşıyoruz. Her gün biraz daha sen geleceksin. Kokunu doyasıya içime çekeceğim diye heyecanlanıyorum. Seni öyle özledim ki şu an gelmen için canımı veririm. Seni çok seviyorum. Sabır karım, sabır ömrüm. Her şerrin arkası hayırdır. Az da sabır. Benden sana ömrüm şarkısı armağan olsun. Murat abi çalarsan sevinirim. İyi yayınlar. Sağ olasın kardeşim benim. Ben Gürçeşme Cami Durağı'ndan Nermin Yılmaz. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam Nermin ablacığım. Buradan Şaklan T3A7 koğuşunda yatmakta olan oğlum Ünal Yılmaz'a ve kadın kapalı yatan kızımız Yağmur Yılmaz'a seslenmek istiyorum. Allah'ım tüm kader mahkumlarını kurtarsın. Sevilensiniz, özlenensiniz, sizleri seven anneniz Nermin Yılmaz. Buradan gece bir söz bırakmak istiyorum. Karanlığı sevmem, ya gece olmalı ya gündüz olmalı. Kurşun dedin ya namluda durmalı ya da hedefi vurmalı. Dost dedin ya senin gibi ya da hiç olmamalı. Buradan yarım gelen bir mesajımız kardeşim Ünal'a. Güzelleştiren güzel insan ben A5 koşulan Buse'nur Çevik. Derlerim Diyarbakırlı Şikom, Burçin Şenyüz, Mardinli güzelimiz Şehrivan Fidan, güzel dostum Beste Soğuk Kuyu, Gülizar Kaymaz, Bebek Yüzlü Belgin Durak, İpek Erdoğan, Hayriye Seyar. Dökülecek yaprağımız kalmadı. Gücü yeten ağacı sallasın. Mayın tarlası ismi geçen derlere armağan olsun. Sağ ol Buse'nur kardeşim. İyi akşamlar güzel abim. Ben A5 koğuşundan Buse'nur Çevik. Canlarım Diyarbakırlı Şiko Mardinli güzel Şehriban Fidan. Herkese kardeşim deme. Güneşli günde herkes yanındadır. Önemli olan fırtınada yanında kalanlardır. Çalan tüm şarkılar Diyarbakırlı

Eko ve Mardin'i Şehriban Fidan'a gelsin. Ben A5 Koç'tan Yasemin Özkurt. Menemen D4 Koç'tan bulunan derdim eşim Bozkurt Özkurt radyo başına. Özgürlüğümüz kaderimiz olsun. Nasıl olsa benim kaderim sensin. Seni çok seviyorum. Roman olur yazsam, senin şarkısını çalarsam mutlu olurum Murat abim.

Tuncer ablama. Abla, e-görüşü yeni oldu. Arayabilirsin artık canım ablam. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, insanın kalbinde taşıdığı sevgi hiçbir duvar engel olamaz. Seni her gün özlüyor, her gün güzel günlerimizin hayalini kuruyorum. Bilmeni isterim ki bu zor günlerde yalnız değilsin. Seni seven, seni düşünen ve güzel günlerini sabırla bekleyen bir kardeşim var. Seni çok seviyorum, elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Ben John 4 koğuşundan Ezel Özel, canım arkadaşım Sılam. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun inşallah. Seviyorsun, güzel günler görmek dileğiyle. Güzel günler görmek dileğiyle hepimizin adına iyi ki varsın. Murat abim, ben Selin'e Aktaş Şakran Kadın Kapalı Beyon koğuşundan Ayşe Keser radyo başına. Sen benim canım, sırdaşım, dostum. İyi ki doğdun, nice özgür senelere arkadaşım. C16 koğuşuna atan Yağmur Tuncer ablama. Abla, e-görüşün yeni oldu, arayabilirsin artık canım ablam. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, insanın kalbinde taşıdığı sevgi hiçbir duvar engel olamaz. Seni her gün özlüyor, her gün güzel günlerimizin hayalini kuruyorum. Bilmeni isterim ki bu zor günler yalnız değilsin. Seni seven, seni düşünen ve güzel günleri sabırla bekleyen bir kardeşin var. Seni çok seviyorum, elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Murat abi de kalmış yarım gelen bir mesajımız. Abi selamünaleyküm. Ben hemen Kapalı'da bulunan A12 koğuşuna atan değerli abilerim Kadir Sayda ve Kadir Arabacı'ya bu söz. Değerli kardeş Salih Çelik'ten bir ömür hatıra. Kurşun kadar hızlıdır yaşamak ama zordur. O kurşun hava, yanlışlık var yazılımda. Neydi o söz? Bakalım hatırlayabileceğiz. Vallahi biz de unuttuk. Zordur o kurşunu havada yakalamak. Ben de öyle bir yürek var ki ne bu cezalara aldanacak, ne de canımdan çok sevdiğim abilerimi unutturacak. Elbet bir gün abilerim. Öncelikle aleykümselam kardeşim benim. İyi akşamlar Murat abim. Ben Şakran Kadın Kapalı B10 koğuştan Burcu Yıldırım. Arkadaşlarım Fatma, Şima, ablamız Ayşe Keser, doğum günün kutlu olsun. Nice özgür seneler diliyoruz. Sağ olun kardeşlerim. Telefonu yenileyim son mesajı. Bugün güzel bir söze denk geldim. Hatta dur bakalım, ekran almıştım o sözü. Şu sayfa açılıncaya kadar. Evet oğlum, diyor ki gönlünü diyor her kapıda yorma. Bazı kapılar açılmadığı için değil, sana ait olmadığı için kapanır. Bir de altında bir yazı vardı, neydi o? Her kapanan kapı mahrumiyet değildir, bazen muhafazadır. Ne kadar güzel. Gönlünü diyor her kapıda yorma. Bazı kapılar açılmadığı için değil, sana ait olmadığı için kapanır. Sözün güzelliğine bak. Bekliyorum kardeşler. Tarih değişti ya. Mecburen o tarihi değiştirmek zorundayız. Bugün ayın biri. Ben Ramo Temel, değerlim canım kanım Titom, seni çok seviyorum, çok özledim, seninle konuştum, daha iyi oldum canımın içi, seni çok sevdim hiç unutma, annen de seni çok sevir, kafasına bir şey takmasın diyor, Allah'a emanet ol her şeyim, seni seven sayan Ramo Temel. Şakran T1-19'da yatan aslan kardeşim Aykut Altan kardeşime, kalbimizdesin canım kardeşim, okşan ben, Ahmet abinin de selamı var, seviyoruz seni çok, kendine iyi bak, oralar sana da fazla kalmaz, merak etme. Sen aslan gibi geleceksin tekrardan yanımıza. Bir güzel şarkı, bir güzel şarkı. Sonrasında kaldığınız yerden devam edecek Murat'la gönülden.

Şakran T4 yatmakta olan eşim Ramazan Arslan'a sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek çok zor. Cezaevinde diye vazgeçecek değilim. Dua eder aslanlar gibi beklerim. Seni çok seviyorum. Kurban oldum. Sana Ahmet Kaya'dan Metis önünde şarkısını armağan ediyorum. C12 koşunu olan kalbimin sahibi şu an Aka Gündüz, yine gecemin karanlığına ışık oldun. Hayatta yaşama sebebim sensin. Sen olmazsan ne nefes alırım ne de bu dünyada yaşamak isterim. Seni çok seviyorum. Az daha dayanacağız, sonra tüm hayallerimiz gerçek olacak Allah'ın izniyle. Seni o Nizamiye'de bekleyeceğim. Günü iple çekiyorum, kalbimin tek sahibi. Selamünaleyküm abi Murat Bingöl. Ben T1 C8'den Resul Kartal. Aleykümselam Resul kardeşim. Kadın kapalı B1'de bulunan derlim Sude Nur Ören radyo başına. Bugün derli mektubunu aldım ve çok mutlu oldum. Cevabım en kısa zamanda çıkış yapacağım. Murat abi, Sude'ne şu sözümü söylemek istiyorum. Öyle bir geldin ki hayatıma, tüm gidenlere teşekkür ettim. Çağla'dan Bir Seni Düşündüm şarkısı sana armağan olsun. Buket Polat'a da selam olsun. Sizleri seven Resul Kartal. Abi biz A5 koğuşundan Buhsenur Çevik ve Belgin Durak, C14 koğuşuna bulunan canımızdan çok sevdiğimiz kardeşimiz Sıla Keser radyo başına. Canımız, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice senelerin olsun, seni çok seviyoruz. Çalan tüm güzel şarkılar kardeşimize armağan olsun. Murat abi ben T1 C8'den Resul Kartal. T1 B18'de bulunan can abim Ozan Ahmet Kartal ve Mehmet Karagöz Halil. Karagöz abilerim olmak üzere. Uğur Tezcan, Mert ve Eko Kahraman, Poyraz Sayıcı, Fırat ve Veli Çelenk. Son olarak T2 B3'te bulunan Efsane Aydın Demirbaş amcam ve yandaki kardeşim Sefa Haral ve Yiğit Fırtına'ya selam olsun. Sizi seven Resul Kartal. Şakran T1 B17'de yatan Muratcan Ergun ve tüm koğuş arkadaşları için gelsin. Uygar Doğanay'dan Vay Hasret şarkısını göndermek istiyorum. İyi yayınlar. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi C15 koğuşuna yatan annem Lütfiye Omurtak için Kibariye'den annem şarkısı çalar mısınız? Benim güzel annem, dişi aslanım, az sabır kavuşacağız. Ne de olsa aslan kafese sığmaz seni. Çok seviyoruz ve de çok özledik biricik kızın Ali'ye. Diğer Ablak, Emin Ablak, Efekan Aluş, Ramazan Elvan, İbrahim Elvan, Arda Başçı'dan İzmir Şakran T9 B3 koğuşuna hüküm süren Mehmet Musa Kılıç, Adana Layhan, güzel bir şarkı armağan olsun. Kadın kapalı yatan annem Yeliz Ören ve Selvi Özberk, sizi çok özledim, ben sizin yanınızdayım, iyi ki siz benim annemsiniz, ikinizin de ellerinden öpüyorum. Mehmet Elmas Savunmasızım şarkısı annemlere armağan ediyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay, sen biliyordun benim senden vazgeçmeyeceğimi. Ben sen nereye gittiysen geldim, hiçbir zaman seni bırakmadım, senden vazgeçmedim. Biz bitersek senin yüzünden biteceğiz, ne yaptıysam bizim için yaptım ben. Son noktadayım artık, adım atamam. Sevmek başka, emek vermek başka, ben hep emek verdim. Murat abi ben C6 koğuşundan Ceylan, buradan hücrede bulunan canımdan bir parça olan kıymetlim Nahide sesleniyorum. O da bomboş geldi bana, şimdiden çok özledim seni. Şafak 21 gün, iki gözümün çiçeği, sabret. Akşam yemeğinde kek geldi ve Sibel ve İkbal'in de çok selamları var, kızlarla radyo dinliyoruz. Ha unutmadan, Umut seni çok öpüyor, istek şarkı derdimi söyledim. Dost bulamadım. Abi çalarsan sevinirim. Yarım gelen bir mesajınız kardeşlerim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, seni ne kadar sevdiğimi cümle alem bildi ama artık sen bilmesen de olur. Daha fazla emek vermeyeceğim. Yoruldum. Yarın beni ara. Ömrümün geri kalanı seni çok seviyorum. Dünya tersine dönse bizden vazgeçmem. Seni çok seven sevginin Damlan'a Şakran. T3C10 Doğan Akkaş'a. Ben Birol Ercan, iyi akşamlar Murat kardeşim, sağ ol Birol abi. C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan, T3B17 koğuşuna yatmakta olan Ümit Bingöl'e Ferdi Tayfur'dan Sanma Ki Yaşıyorum şarkı sarman ediyorum. Ümit Allah'tan, Ümit Allah nasip ederse 8'inde yanına geleceğim. İyi akşamlar abi, ben T3B8 koğuşundan Muhammed Saçlı, sağ ol Muhammed kardeşim. Bugün koğuşumuzun adaletini sağlayan çavuşumuz Baran Güven'in doğum günü. Doğum gününü kutlar, yeni yaşının özgürlük getirmesini dilerim.
Şakran kadın kapalı yatan canım annem Filiz Yıldız ve annemden ayırmadığım teyzem Cemile Balcıoğlu'na selam olsun. Biz kızlarınız olarak çok iyiyiz. Sen de iyi ol. Şakran kadın kapalı B10 koşunu olan dünyalar güzeli annem Ayşe Keser'in doğum günü kutlu olsun. Yüzündeki tebessümü, kokunu, bana yavrum deyişini çok özledim canım annem. Duvarlar sevgimize engel değil. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. İyi ki benim annemsin. Yeni yaşın sana sağlık. Tez vakitte kavuşmayı getirsin. Varlığın bana güç veriyor. Doğum günün kutlu olsun. Seni her şeyden çok seviyorum. Seni çok seven kızın Ayşe Yapıcı. Şakran kadın kapalı yatan annem Filiz Yıldız ve annemden ayırmadığım canım teyzem Cemile Balcıoğlu'na selamlar. Biz kızlarınız olarak çok iyiyiz. Siz de çok iyi olun. Çok sevdiklerim. Allah'ım sizi kurtarsın, bizlere kavuştursun. İbrahim Düşten neredeysen çık gel çalarsanız çok sevinirim abi. İyi akşamlar. Ailenden doğum günü mesajı. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, gönülden geçen tüm güzellikleri ve sonsuz mutluluk getirmesini diliyoruz. Yüzündeki o güzel tebessüm ve kalbindeki iyilik hiçbir zaman eksilmesin. Dileğimiz bir dahaki yaşını hep beraber dışarıda yan yana kutlayacağız. Buradan sesimize ses katan Murat abimize ve tüm radyo ekibine de çok teşekkür ederiz. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı Mustafa Baran Aman için çalarsanız sevinirim. Estağfurullah kardeşim benim. Rica ederim. Murat abi ben kadın kapalıdan Sudenaz Karadaş yani namıdar patron. Karaca başta kıymetli halam Gizem olmak

Güzel akabinde Candan Baba Çorsu, İki Gözüm Belgin Polat oğlu Elvan Ergün yani Tursi Elvan. B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay Can Parçam Fatma. Kırtay ellerinizden öpüyorum. Annem C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı Seren Görgülü Nafiye Buhan Gülizar Kırtay yengem Resmiye Kırtay Gamze kardeş Şüheda Toprak Burcu Yaman Nevgül Yeni Dilara Küreş Ezo Küreş yarım gelen bir mesajımız. Murat abi ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenes Karadaş yani namı der Patron Karaca. B5'te yatmakta olan Esko Barım Müjde Kırtay sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkamamış Şakran sarsılmaz bir de senle gidenleri gördün gül gül öldün Şakran. Seni yıkamaz sen aslanlar gibi çıkacaksın sana alem ayık. Sana kardeşlik yapanlara bin selam olsun. Ayaz kalpli gurbet şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm abi ben Volkan Gebe. Aleykümselam Volkan kardeşim. Buradan büyüklerime kardeşlerime hitaben. Efe Us, Mert Işıklı, Şahin Engin, Mustafa Uslar, Bengin, Orhan, Akın, Tekinay, Fırat, Korkmaz, Recep, Mermerkaya, Ferdi Budak, Gürkan Ecerel'e selam olsun. Ben Volkan Gebe. Selamünaleyküm abi ben Volkan Keva. Aleykümselam Volkan kardeşim. Buradan T3A20 koğuşuna bulunan abilerim kardeşlerime hitaben. Selahattin Ecerel ve Ömer Kütükçü kardeşim başta olmak üzere Mete Beydilli, Nihat yani Said Faik Ölçen, Çapa Hakan Ecerel, Utkan Dede, Emrah Acabe, Ümit Ecerel, Onurcan Yıldırım, Bedo Ceviz Kıran ismini sayamadım büyüklerime ve kardeşlerime çokça selam ediyorum. Ben Volkan Keva. Selam Murat abim ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş namı der patron aleyküm selam kız kardeşim. Karaca başta Allah'ın aslanı babam Seyit Karadaş akabinde namı der vampir liderim Alper Müller çalımlı aslanlar aslanı abim Şahçıyan Kurt bizim acılarımızdan haz alıp ders çıkardık sananlar unutmayın ki biz Anka kuşu küllerimizden yeniden doğarız benden alemin aslanlarına Ahmet Kaya gururla bakıyorum dünyaya armağan olsun. Şimdi diyeceğim ki kız kardeşim Sudenaz Karadaş. Eğer bu şarkıyı sen yazdırdıysan içeriden dışarıya kalbin çok temiz. Bak yemin ederim geldiğinde şarkı listesi yaptığımda neydi Ahmet Kaya'dan hatta kaça yerleştirmişiz. Tabii biz okudukça mesaj okudukça şarkılar çalacak şarkılar okuduğumuz saat kadar geriye atıyor. Gururla bakıyorum dünyaya atmışım. Eğer bu şarkıyı sen yazdırdıysan kız kardeşim bu şarkı listede var. İlk kez Ahmet Kaya'nın gururla bakıyorum dünyaya şarkısını sıraya almıştım. Allah da biliyor ya. Neyse kaldığımız yerden devam. Nerede kaldık? Evet burada. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A4 koşulan Mustafa Meral. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kaderi paylaştım. Aslanlar Aslanı Mertcan Karayüz kardeşimin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice sağlıklı yaşların olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günü. Mustafa bu mesajı hem WhatsApp'tan okumuştum hem normal SMS atmışlardı WhatsApp'a kardeşlerimiz. Okudum haberin olsun. Göndermiş bir ablamız göndermişti. Öncelikle selamünaleyküm aleykümselam. Ben Şakran'dan Aydın Çin'e sevke giden Taşkın Eleftos T2 B7 koşuna atan dostum Mahmut Aygün ve Şahçıyan Kurt radyo başına. Benim yeğenim gelmiştir B5'tedir Ahmet Yıldız yanınıza alır mısınız? Size de tanıdık tüm dostlara da selam olsun. Bir de bir nolu B3 koşuna çok çok selamlar olsun. Şakran Kadın Kapalı B1 koşuna yatmakta olan Hamiyet Küleş radyo başına. Benim pırlanta asil güzel hanım kibar karım seni çok seviyorum. Biz birlikte olunca aşamayacağımız hiçbir engel yok. Sen kalbini ferah tut benden karıma mahzun kırmızı gülden yeminim var şarkısı armağan olsun. Ben Gökhan Ergül herkese mutlu olduğu şeyin peşinden koşsun. Ben seni alıp bir kenara çekilsem yeter. Burak Bulut'tan canım şarkısı yüreği cesur bayana armağan olsun sevgilerimle Gökhan Ergül. Şakran bir nolda yatmakta olan canım kocam Eftalim seni çok seviyorum. Elbet bir gün güneş bize de doğacak. Canım eşim Eftal için bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. Çalarsanız sevinirim iyi yayınlar.
Ben Neo, C7'de bulunan annem enise taş delen Burçin Çakmak Gönül Balkan.

Müjde Ertaş, Gülcan Çeken, Sultan Özmut, Şerife Dinçer, Sevcan Onur, Ata Çitlek, Bahariye Uzun, Cahil Gece'nin sözünü bırakıyorum. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun elbet. Bir gün annem. Kardeşlerim, bir şarkı varsa mesaj paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim kardeşlerim.

Evet, geldik bugünün de son mesajını paylaşalım hemen. Şakran T4'te yatmakta olan eşim Ramazan Arslan'a, sevgini taşımak değil hasretini çekmek zor, gülmeyi unutmak değil ağlamaya alışmak zor, yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek çok zor, cezaevi diye vazgeçecek değilim, dua eder aslanlar gibi beklerim seni, çok seviyorum kurban oldum. Ahmet Kaya'dan Metrisör'ün şarkısı Armağan Olsun. Kadın kapalı B6 koğuşundan bulunan Aslı Tunçlar, Aslı Tunçlar radyo başına. Ben Fatma, anne para yatırmayı unutmuşum. Şimdi yatırdım sana, haberin olsun. Duyan arkadaşlar, size zahmet anneme söylerseniz sevinirim. İyi geceler annem B6 koğuşundan Aslı Tunçlara. Evet, bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla, kız kardeşlerim, hepinizi Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Hepinize Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın inşallah görüşmek duasıyla. Allah rahatlık versin. Hoşça kalın.

yoldasın. Seni hiçbir zaman unutmadım. Kader mahkumuyum, cezamı çekiyorum. Sana kavuşacağım günün şafağını sayıyorum. Elbet bitecek, elbet geçecek bu kara günler. Özgürlüğüme kavuşacağım. Bekle beni sevgili, açılacak kilitli kapılar. Puslu penceremde bizim de güneşimiz doğacak. Elbet baharımız gelecek, çiçeklerimiz yeşerecek. Bekle beni, bekle beni.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin beni.

Seni son gördüğümde söyleyemediklerimi yazdığım bu şarkıda söylüyorum. Çünkü biliyorum ki sen bu şarkıyı mutlaka dinleyeceksin. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir daha hissedeceksin. Evet farkındayım, bir çocukluk yaptım, hata ettim, kalbini çok kırdım. Ama o anki sinirimle sensizliğin uçurumunu görememiştim bile.

Çünkü isyan bıçağıdır böğrüme saplanan sancı. Çünkü harcımı öfkeyle, imanla karıyorum. Ve kederin ve solgun yüzlü işçilerin üzerine daha başlarının hırçınlığı savuruyor benden. Çünkü ben ateş ile dimdik tutan kin, çünkü benim göz bebeklerimde tutuşan şafak, miting afişleri, cesur pankartlar ve binlerce militan, derin denizlerin aydınlığı, zorlu sabahlar, gökyüzü ve lale, sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata. Çünkü ben sevdiğim kızı yaşamak gibi, halkım gibi sevdim.